Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın, onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde,
4: müjde.
3: Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: ya.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren ey radyo. Radyo Nida. 107.3.
0: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler melik. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefesteyim.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatı

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde. Müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Kalkar giderim, sevdam güle döner, ben de gülerim, bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, bana güllerimi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın ya halik ve ya halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kamer teskir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini İslamiyet'e musahhar kıl ya Rabbi. Evet değerli dinleyiciler, 8'in sözün inşallah böyle işin mütalasını devam ediyoruz, sohbetine devam ediyoruz. İşte ey tembel nefsim, insanların nefsi tembeldir. Nefsi emmaresi kötülüğe sevk eder. Herkeste bir nefsi emmare vardır ama bunu ne yapacak? Güzel bir şekilde terbiye etmesi gerekiyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, ta mutmainliğe kadar gidebilir. Şimdi önce Üstad Hazretleri diyor ki ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Kimin ihtiyacı varsa dinlesin diyor. İşte biz de burada ey tembel nefsim ve ey şu anda bizi dinleyen mübarek radyo nida dinleyicileri. Geliniz. Şimdi bir iki kardeş vardı ya. Bu iki kardeş yola çıkmışlar. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Daha sonra devam edelim inşallah. Yola çıktılar. Deretepe böyle uzun bir mesafe gittikten sonra yol ikileşti. Yolun ortasında bir zat var. Ve hangi yola gideceklerini soruyorlar tabii o zata. O ciddi olan zata soruyorlar. Diyorlar ki hangi yol iyidir? O da diyor ki sağ tarafa giderseniz kanun var, intizam var ama sonunda saadet var, mutluluk var, huzur var. Sol tarafa giderseniz hürriyet var, özgürlük var. Her istediğiniz yapabilirsiniz ama sonunda şakavet var, güçlük var, zulümat var diyor. Bunların ikisi de gidiyor. Gittikten sonra her ikisi de değerli dinleyiciler, anlattığım için böyle kısa kesiyorum. Her ikisi de bir sahraya, geniş bir sahraya rast gelir. Ve o sahraya girdiklerinde arkalarında cesim bir aslan onları kovalıyor. Ve önlerinde 60 metre derinliğinde bir kuyu kendilerinin için atıyorlar. Bir de o sol tarafa giden meşakkat içinde elleri bir ağacın köklerine yapışır. Bir ağaç var ama iki kökü var. O iki kökü iki fare kesiyor. Biri siyah, biri beyaz. Ve kuyunun etrafında haşerat-ı muzurra yani akrepten tutun yılan daha değişik yılan çıyan değişik şeyler zararlı olan bütün şeyler muzur hayvanlar var ve kuyunun dibine aşağı doğru bir bakıyor ki ejderha yukarı bakıyor ki aslan etrafında işte muzur hayvanat muzur zararlı hayvanlar yani her türlü bir tehlike içinde elleri havada ayakları ejderhanın ağzına yaklaşmış bir şekilde sallanıp duruyor. Şimdi esasında nefsi emmaresi diyor ki hiçbir şey yok ya diyor. Sen anlayamıyor, idrak edemiyor. Yani bu adi bir iş değil, küçük bir iş değil. Ondan sonra bizi kardeşimle beraber aynı yolda sevk eden ve yolların ikileştiğinde orada ciddi bir ademin olması, yolları tarif etmesi. Bizim kendi irademle ben sol tarafı seçtim. Kardeşim sağ tarafı seçti. Böylece geldik. Kardeşi de aynı şekilde. Sağ tarafa giden de ama öyle bir korkuyor ki sol tarafa giden kardeş çünkü kötü düşünüyor. Her şeyi kötü düşündüğünden her şeyi kötü görüyor. Ama iyi düşünen iyi görür, iyi gören de hayatından lezzet alır. Sol tarafa giden kardeş her şeyi kötü düşünüyor. Ve her şeyi kötü düşündüğü için kötü görür ve öylece muamele. Yani öylece de muamele görüyor. Şimdi sağ tarafa giden de aynı şekilde yol ikileşiyor. O ciddi zata sorduklarında kardeşi sol yolu tercih ediyor. Serbestlik için, hürriyet için, özgürlük için. İşte sağ tarafa giden kardeş de akıllı, zeki, ferasetli, ondan sonra ileri görüşlü olduğundan diyor ki ben kanuna uyarım, nizama tabi olurum. Ama neticede huzurlu olurum, neticede mutlu olurum diyerek sağ tarafı seçiyor. Ama yine de gidiyor. Giderken o da bir bahçeye giriyor. Bahçede her türlü her şey var. Yani yenilmesi gereken meyveler var. Yenilmemesi gereken yine meyveler var. Bunlara çok dikkat ediyor ama oradan çıkıp gidiyor. Diğer kardeşi de aynı şekilde bahçeye girmişti ama o hep bütün kötü şeylerle uğraşmış. Kötü şeylerle iştikal ettiği için her şeyi kötü görüyor. Şimdi bu da o sahraya girdiğinde sağ tarafa giden kardeş, o da aslan onu kovalıyor. Kovalırken önce şöyle bir düşünüyor, tereddüt ediyor. Ya diyor, bunda bir iş var. Bu aslan nereden çıktı? Neyse, yine de kaçıyor aslandan. Yine onun önüne 60 metre derinde bir kuyu rast geliyor. Kuyunun içine kendini atıyor. Aynı şekilde kardeşi gibi elleri havada ağacın köklerine yapışmış bir vaziyette. Kendi kendine diyor ki ya durup dururken bu işler geliş güzel olamaz. Bunda bir iş var, bunda bir hikmet var. Bizi bir tarafa gönderen, sevk eden bir zat var. Öyleyse ben o zatı tanımam lazım, o zatı görmem lazım, o zatı razı etmem lazım diyerek tefekkür ediyor. Bakıyor ki aşağıda yine ejderha var, sağda solda muzur, zararlı hayvanlar, akrepler, yılanlar var. Bir de yolculu da var. Allah Allah. Aynı şekilde ama sol tarafa giden 1000 korkuyorsa sağ tarafa giden 1 korkuyor, 1000'e 1. Çünkü o kendinin başıboş olmadığını, o yola sevk edildiğini, bir tarafa gönderildiğini, adi bir şey olmadığını anlıyor iyi düşüncesiyle. Şimdi gelelim değerli dinleyiciler, bu iki kardeşin vaziyetlerini şöyle bir göz gezdirelim, muvazene edelim, tartalım. Ta iyilik nasıl bir iyilik getirir, kötülük nasıl bir kötülük getirir görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun o bedbaht, serseri yolcusu kardeş, her vakit ejderhanın ağzına girmeye hazır. Doğru mu? Her vakit yani siyah fareyle beyaz fare ne zaman o dalın köklerini kemirir bitirdiği an ne yapacak? Ejderhanın ağzına girecek. Korkuyor, titriyor. Ama şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaklar bir bahçeye davet ediliyor. Sağ taraftan bir kapı açılmış diye gel. Acayip bahçeler, yemekler, içecekler, yiyecek her şey mükemmel bir yere davet ediliyor. Bu ise ejderhanın ağzına girmeye hazır. Bir tanesi bu cennet bahçeleri gibiydi, bahçeye davet ediliyor. Bir tanesi de ejderhanın ağzına davet ediliyor. Şimdi yani revraklar dediğimiz göz alıcı güzellikler, öyle güzellikler onu bekliyor ki sağ tarafı yolcusunu, hemen kuyunun sağ tarafından bir kapı açılmıştı. Her şey gözüküyor orada, her şey mükemmel. Şimdi o bedbaht, serseri, ahlaksız olan sol yolun yolcusu elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Korku içinde titriyor. Ne yapacağını şaşırmış, çaresiz. Yukarı çıksa aslan, aşağı baksa inse ejderha. Sağında solunda haşerat, zararlı hayvanlar var. Ne yapacağını şaşırmış. Korku içinde kalbi paramparça oluyor. Ama sağ tarafın yolcusu leziz bir ibret, tatlı bir korku. Yani garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Dua ediyor. Ey bu kendini göstermek gizli olan zat, ben seni arıyorum, seni tanımak istiyorum, seni seviyorum, sen ne dersen onu yapacağım diyerek dua etti. Sağ taraftan bir kapı açılmıştı ya. Yani sağ yolun yolcusu leziz bir ibret, lezzetli bir ibret. Ondan sonra düşünüyor, tefekkür ediyor. Tatlı bir korku. Sol taraf yolun yolcusu 1000 korkuyor, bu ise 1 korkuyor. Çok güzel bir vaziyette garip garip şeyleri, revnaklar, göz alıcı güzellikleri seyrediyor. Hem o bedbaht, sol yolun yolcusu, vahşet ve ümitsizlik ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Kimse yok yardım edecek. Eller havada, eller yorulacak veyahut da o siyah fare, beyaz fare o kökleri kemirecek ve derhal hemen anında ejderhanın ağzına düşecek. İşte vahşet ve mevumüsüzlük ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ama şu bahtiyar, o akıllı zat, ferasetli, aklını iyi kullanan, iştiyak içinde telezzü ediyor, ünsiyet ediyor, yani arıyor ve her şeyde bir hikmet arıyor, her şeyde bir bunun gelişi güzel bir iş değil diyerek tefekkür ediyor. Evet, hemu bedbah kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir sanki cezaevinde, sanki böyle bir kişilik hücreye atılmış bir mahpus hükmünde kendini öyle görüyor. Eyvah diyor, ben yandım, mahvoldum, perişan oldum. Nereden bu özgürlüğü düşündüm, nereden bu serbestliği düşündüm diyerek kendi kendine bu an ne yapıyor? Sesli düşünüyor, ben bunu yapmamam lazımdı, neden böyle bu hale düştüm? Yani vahşi canavarların hücumuna neden maruz kaldım diyerek sanki kendini bir hücrede, bir mahpus hükmünde, hapishanede kalan bir, cezaevinde kalan bir, tek kişilik hücrede kalan bir kişi gibi kendini görüyor. Ama şu bahtiyar, bu ileri görüşlü, akıllı, zeki olan sağ yolun yolcusu kendini aziz bir misafir görüyor. Çünkü o zatın, görünmeyen zatın bir misafiri olarak kendini misafir biliyor. Ve hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Orada o hayvanların kemirişini, ağaca bakıyor, tek bir ağaçta incirden nara kadar her şeyi var. Yani kendi kendine ünsiyet ediyor ve eğleniyor. Hiç de sıkıntı çekmiyor. Çünkü sağ tarafa gidecek. O revnaklar dediğimiz çok güzel şeyleri seyrediyor ya, oraya gideceğini de biliyor. Evet. Hem o bedbah, yani o sol yolun yolcusu, zahiri görünüş itibariyle leziz olan ama manen zehirli yemişleri yemekle azabını da ikiye üçe katlıyor. Hem de zehirli olan şeyleri tadıyor. Zira o meyveler numuneler olduğunu bilmiyor. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun, tatmaya izin var. Niye? Asıllarına talip olsun düşüncesiyle. Teşhir, mesela bir şeye gidin, mobilya alacaksınız. Mobilya dükkanına gittiğinizde, mobilya saraylarına gittiğinizde böyle bir şeyler olur. Vitrinde içerideki ürünlerin, içerideki mamullerin bir benzerini teşhir salonunda tek tek koyarlar ki bu bir nedir? İçeridekilerin numunesidir. Bunun hangisini beğenirseniz içeridekilerini alırsınız. Daha da güzelini alırsınız düşüncesiyle. Teşhir salonu olduğu gibi dünyadaki her şey de teşhir salonudur. Yani asıllarına talip olmak. Esas müşteri nedir? Asıllarına talip olacak. Numunelerine değil. Numuneler zaten alınmaz. Bu dünyada değerli dinleyiciler, tatmak var ama hayvan gibi yutmaya izin yok. Yani düşüneceksin. Mün'im-i hakiki, hakiki nimet veren, nimet vereni düşüneceksin. Tabii nimeti tatıyorsun. Bir kayısıyı tatıyorsun, bir muz, karpuz, kavun, bunlar tattığında acaba bunlar topraktan gelmiyor. Toprağın aklı yok, şuuru yok, zekası yok. Bunlar nasıl oluyor? Bir karpuz ya, karpuzun dışında böyle güzel nakışlar var. Yeşil ama iç tarafı kıpkırmızı, çekirdek kıpkırmızı bir renk. Çekirdekleriyle hakeza tat, şeker gibi tadı var. Kavunlar hakeza. Ya bunlar düşünmek için. Yani ilerideki bahçedeki o leziz taamların birer numunesi olduğunu düşünüyor. Sağ tarafın yolcusu, öbürü ise hayvan gibi yutuyor. Tefekkür etmiyor, düşünmüyor, ne yaptığını bilmiyor. Öylece orada azap çekiyor. İşte sağ tarafın yolcusu her şeyi anlar. İdrak eder. Aklıyla, şuuruyla, zekasıyla, ferasetiyle yemesini tehir eder ve bekler ve telezzü eder. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. O bedbaht sol yolun yolcusu kendine zulmetmiş. Ben hür olacağım, özgür olacağım, her şeyi yapacağım diyerek kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati, parlak bir vaziyeti, yani basiretsizliğiyle, ileri görüş, yani kısa şöyle diyelim veyahut da geri zekalılığıyla diyelim, basiretsizliğiyle kendisine karanlık yapmış her şeyi. Yani bir cehennem şekline getirmiş. Şefkate de müstahak değil. Niye? Ona anlatıldı. Dedi ya, kanun var, nizam var. Kanuna, nizama uyarsan sonunda rahat edersin. Sol tarafta özgürlük var, hürriyet var. Sana kimse bir şey... Anlattı o zat. Ve bu haline herkes ona müstehaktır der. Niye? Kendi isteğiyle gitti o yola. Yani kimseye şikayet hakkı yok. Hiç kimse şikayet edemez. Çünkü kendi düştü, kendi ağlayacak. Kendi o zulümat içinde durup duracak ve o cezayı çekecek. Basiretsizliği, yani gerçeği görememe. Kuruntu. Derler kuru kuruntu gibi. Mesela şöyle düşünün değerli dinleyiciler. Şöyle bir düşünelim, tefekkür edelim. Hep beraber. Herkesin güzel bahçeleri var, her yaz tatilinde. Şimdi yazın böyle yazın pikniğe giderken veyahut da yaz evler dediğimiz yazlıklar var. Hem kardeşlerimizin, sizlerin, Rabbim daha da çok versin. Daha da güzel bahçeler, daha da güzel mekanlar herkese nasip eylesin. Olmayanı da Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bir şöyle düşünelim, bir tefekkür edelim hep beraber. Bahçe düşünün, güzel bir bahçe ama içinde her şey var. A'dan Z'ye bütün nimetler var. Öyle bir bahçe ki yeşillikler var, nimetler var, yiyecekler, içecekler. Yani her şey mükemmel. Bir de dostlarınızın ortasında, bir de dostlarınız da var o bahçede. Sevdikleriniz, dostlarınız, eşiniz, dostunuz, her şeyiniz. Yaz mevsimi, tam bu mevsimde. Bir de ziyafet, piknikliyorsunuz ya, mangal. Hoş bir ziyafetteki keyfe böyle bir keyif var. Yani güzel bir bahçe, sevdiklerinizle, ahbaplarınızla, umreci arkadaşlarınızla, asker arkadaşlarınızla, öyle bir, yani bütün arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi toplamışsınız. Yaz mevsiminde o bahçede ne yapıyorsunuz? Ziyafet çekiyorsunuz, mangal keyfi. Arkasından bir çay, ondan sonra daha da böyle güzel bir hale getirebilirsiniz. Semaver yakar çay yaparsınız, çaylar ikram edersiniz. Tabii böyle bir bahçe düşünün. Bu keyfe kanaat etmeyin. Böyle bir keyfe, böyle bir ziyafete ben kanaat etmeyeyim deyip bir insan, normal bir insan, yani güzel bahçedeki dostlarının, ahbaplarının, eşinin, dostunun, umrecilerinin bu yaz mevsiminde hoş bir ziyafete ve bu mangala, o ondan sonra semaverdeki o çaya, değil mi, nasıl bir çay, nasıl semaver çayı, çok güzel olur. Değil mi? Buna kanaat etmiyor. Kim? Etmeyenler düşünün. Etmeyip bir insan kendini pis içkilerle, aklı rencide eden içkilerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında zannedip, esasında bak dikkat edin sen güzel bir bahçedesin. Ama bu bahçedeki bu keyfe kanaat etmiyor. Pis böyle aklı rencide edecek içkiler içiyor. Kendisini kış ortasında zannediyor. Canavarlar içinde aç, çıplak, hayal, ya böyle tahayyül ediyor. Ben acım, çıplam deyip bağırmaya, ağlamaya başlasa, bu insana siz ne dersiniz? Ya şefkat eder misiniz? Be ey be insan, ve ey sersem, ey ahmak, ey budala. Bak herkes burada güzel bahçede, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafette lezzet alıyor, telezzü ediyor, istirahat ediyor. Herkes birbirine burada güzel sohbetler yapıyor. Sen ise pis, böyle pis içkiler içmişsin. Kendini kışta zannediyorsun. Canavarlar içinde zannediyorsun. Çıplak, kendini çıplak tahayyül ediyorsun, hayal ediyorsun. Ağlamaya başlıyorsun. Bu insana nasıl şefkat edilebilir? Şefkat edebilir misiniz? Edemezsiniz. Layıktırsınız. Şefkate, yani şefkat edemediğiniz gibi hem de müstahak dersiniz. Değil mi? Müstahak demez misiniz? Ya böyle güzel bir ziyafeti kanaat etmeyip niye bunlara tenezzül ediyorsun demez misiniz? Ve o insan kendi kendine zulmeder. Bir insan ne yaparsa zaten kendine yapar. Ya güzel, güzel bir ortam. Her şey var. Ziyafetler var. İçecekler var. Güzel güzel semaverde çay yapılıyor. Güzel güzel ayranlar, cemi cacıklar yapılmış. Güzel bir ziyafet. Sen ise ne yapıyorsun? Gittin, bunları unuttun. Bunları görmemezlikten geldin. Kendini sarhoş ettin pis içkilerle. Kendini kış ortasında zannettin. Canavarlar içinde zannettin. Çıplak hayal edip bağırmaya, ağlamaya, sızlamaya başlasan, sağa sola kendini atsan, üstünü yırtsan, sana kim şefkat eder? Kim şefkat eder? Değerli dinleyiciler, şefkat edilir mi? O insan, o kendi kendine zulmetmiş olur. Ya dostlarını canavar görüyor. Ya o senin dostların, o senin arkadaşların, o senin kardeşlerin, onları ne yapıyor? Canavar gibi görüyor. İşte o bedbaht dahi öyle. Yani söz dinlemeyen, her şeyi hürriyet, özgürlük içinde hareket edenler de böyle. Ama gelelim şu bahtiyar. Hakikati görür. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Ahbapların ortasında, yaz mevsiminde hoş bir ziyafet ona kanaat eder. Ona kanaat eder, ne yapar? Hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin güzelliğini derk etmekle, anlamakla hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Ha, bu bahçeyi yapan, bu ziyafeti bize gönderen, bu her şeyi mükemmel bir şekilde ayarlayan biri vardır. Onun rahmetine müstahak olur, şefkata müstahak olur. İşte fenalığı kendinden ne yapacağız? Değerli dinleyiciler, fenalığı biz kendimizden, iyiliği Allah'tan bileceğiz. Evet, devam ediyoruz. Yani bunları böyle kıyas edecek şekilde koyduk ya, daha bunlar gibi çok şeyleri kıyas edebiliriz. Daha çok şeyler kıyas edebiliriz değerli dinleyiciler. Şimdi anlayacağız ki evvelkisinin, yani sol tarafa giden kardeşin, o bedbaht, alçak, serseri kardeşin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennemi hazırlamış. İnsanda kötülüğe sevk eden bir kötü bir nefis var ya, işte o kötü nefis o sol tarafa giden kişiye manevi bir cehennem hazırlamış. Ama sağ tarafa giden kardeşin ise güzel düşüncesi, iyi düşüncesi ona cennet bahçelerinde bir bahçe hazırlamış. Çünkü her şeyi güzel görüyor. Bostan-ı cinan, her tarafta mükemmel bir ziyafet, dostlar var. Ne lüzum var ağlamaya, bağırmaya, çağırmaya, ondan sonra böyle o güzel bir ortamda, güzel bir mangal keyfi, her şeyle mükemmel ünsiyet eder. Feyze mazhar olur, şefkate mazhar olur, herkes ona ihsan eder, herkes onun peşinde koşar, herkes onunla iltifat eder, herkes onunla sohbet eder. İşte değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Ey nefsim, tekrar, ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen dinleyicilerimiz. Geldim şimdi, hikayeyi bir tarafa koyduk ama hikayeyi unutmayın ha. Hikayedeki şimdi temsilleri hakikata tebdil edeceğiz, değiştireceğiz. İşte ey dinleyici kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annelerim, kardeşlerim, bu hikayeyi dinlediniz. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsek, bahtiyar kardeş olmak istiyorsak ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Kur'an'ı dinleyeceğiz. Kur'an'ı dinleyeceğiz. Kur'an'ın hükümlerine, kanunlarına uyacağız. Hükmüne muti olacağız ve ona yapışacağız. Onun hükmüyle amel edeceğiz. Şu hikayeyi temsil eden hakikatler, gelin ne yapalım? Beraberce güzel bir şekilde, eğer anladıysak ki anlamışızdır, hakikati dini ve dünyayı, yani dinin hakikatını, insanı ve imanı ona tatbik edebilirsek, gel edelim hep beraber burada şimdi sohbet edelim. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini siz kendiniz çıkarın. Mesajlardan, yani el arifi tekvihil işaret, bir işaret arife kafidir. Ben bir şey söylesem siz 100 şey anlayın. Mesajları yerine ulaştığını inşallah ulaşır. Hep beraber anlamış oluruz. Değerli dinleyiciler, uzunca bir hikaye anlattım. Anlatıldı. Uzunca bir hikaye. Böyle uzun uzun hikayeleri tabii bir anda hemen ihat edemeyiz, anlayamayız veyahut da toparlayamayız. Bizler şimdi hikayeyi daha iyi anlamanız, ile ne yapacağız? Hakikatleri karşılaştıralım. Daha iyi anlamamız için ben sizi şimdi burada tek tek izah edeceğim değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim bu iki kardeş ne biliyor musunuz? İki kardeş yola çıkmıştı ya. Yolda gidiyorlardı ya iki kardeş. Biri Müslümanların, müminlerin ruhu, salih kalpli, ondan sonra ileri düşünen, ferasetli insanlar, Müslümanlar, yani sizler. Nereden çıkmıştık yola? Ruhlar aleminden, anne karnından, anne karnında 9 ay, yemek ve istirahat molası 9 ay sonra, çocukluk ne yapıyor? Anneleri, babalar, büyükler, abiler, kardeşler, teyzeler ona müsahhar oluyor, ona itaat ediyor, yaş yaparak onu büyütüyorlar. Çocukluk döneminden sonra ergenlik, ergenlikten sonra gençlik, gençlikten ihtiyar, böyle yolculuk var ya, işte o iki kardeş, biri Müslümanların ruhu, salih kalpli insanlar, yani sizler, diğeri kafirlerin ruhu ve kalbi fasık, kalbi tamamen böyle bozulmuş, her şeyi kötü gören kafirlerin ruhu ve kalbi fasık. Anlaşıldı mı o iki kardeş? Peki soruyorum, biz hangisindeniz? Hepimiz inşallah dua edelim, müminin ruhunu, salihin hepinizde ben onu görüyorum. O müminin ruhunu ve salih kalpli insanlar olarak görüyorum ben sizler karşımda. Değil mi? Rabbim inşallah hep öyle eylesin. Yani ruhumuzu kendine, Rabbime itaat eden, kanunlarına uyan, Kur'an-ı Kerim'in hükmüne inkiyat eden kullarından eylesin. Diğeri de ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Değerli dinleyiciler, niçin böyle dedim biliyor musunuz? Çünkü sizin, hepimizin, Müslümanların hali o sağ tarafa giden kardeşe benziyor. Doğru mu? Düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Ya Rabbi, bizi ruhlar aleminden anne karnına gönderen sensin. Anne karnında 9 ay durduran sensin. Bir damla suyu azalar vererek 100 trilyon hücre yapan sensin. Göz, kulak, kalp, ruh, can, hayat veren sensin. Biz ne yapıyoruz? Düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, hep tefekkür ederek gidiyoruz ve birini arıyoruz. Görünmeyen Rabbimi, bak, görmüyoruz ama inanıyoruz, tefekkür ediyoruz. Onu tanımak istiyoruz, sevmek istiyoruz. Seviyoruz, tanıyacağız, tanıtacağız inşallah. İşte siz onlardansınız. Hepimiz inşallah onlardanız. Ama sırf serbestlik ve özgürlük için sol yola gitmek isteyenler de var. Var, imtihan dünyası. Yani manevi yükler taşımak istemiyor, sabah namazına kalkmak kolay mı? Uykunu böleceksin, sabah namazına kalkacaksın, namaz kılacaksın. Kolay mı? Günde 5 vakit, gerçi 1 saatten Allah'a vereceksin. Akşam yoldan gelmişsin, hiç çalışmışsın, yatsı namazını kılmadan yapma, yani nefis ne, yat der ya, yoruldun der, ama bir mümin, bir Müslüman yatsı namazını kılmadan yatamaz, yapamaz. Çünkü onun zevkine, onun feyzine var ya, o feyiz alıyor ondan. Ama öbürü ise ondan nefsi emmaresi uzaklaştırıyor. Yapma diyor, gidiyor pis içkiler içiyor, kumarlar oynuyor, daha değişik işler yapıyor. İşte bunlar ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Bizim halimiz, sizin haliniz elhamdülillah sağ tarafa giden kardeşe benziyor elhamdülillah. Kanuna uyacağız, Allah'ın kanunlarına uyacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetine uyacağız, sünnete tabi olacağız. O zaman şu kapı, kabir kapısı ne yapıyor? Cennet bahçelerine açılan bir kapı hükmüne geçiyor. Ama öbürü ise, sol tarafa giden yolcu ise, onlarla bizim alakamız olmasın, olmaz da Allah'ın izniyle. Ama onlar ne yapıyor? O manevi yükü taşımak istemiyor. Bir ay, senede bir ay oruç tutacaksın. Sabah sahura kalkacaksın. Akşama kadar aç duracaksın. Ya böyle bir iş ben yapamam. İşte bunları yapmayarak, sırf özgürlük ve hürriyet için sol tarafı tercih eden kardeşler, kardeş yani o kafirler, yani tamamen Allah'a inkar edenler, Rabbimi tanımayanlar, o manevi yükleri taşımak istemiyorlar. Zevkinden ve keyfinden başka hiçbir şey

olabilir, 40 da olabilir, 70 de olabilir, 100 de olabilir. Yani bizim yaşadığımız ömür. Şu anda o kuyu 60 metre ise 60 yaşayan kişi o 60 metrenin içine düşmüş demektir. 30 yaşayan bir kişi o kuyunun 30 metresine düşmüş, elleri o ağaca takılmış, öyle bekliyor ve ağacın köklerini kesen iki hayvan var. Biri siyah, biri beyaz fare. İşte ecel celladı peşinde koşuyor ecel. Kabir ağzını açmış, bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Kabir, o ejderha ağzı nedir? Kabirdir. Kabir herkesi bekliyor. Vallahi de billahi de tillahi de hepimiz o ejderhanın ağzına, yani kabre gireceğiz. Gireceğiz. Küllü nefsin zaigatül mevt. Her nefis taşıya mutlaka ölecektir. O ejderhanın ağzına düşecektir. O ejderhanın ağzı nedir? Kabirdir. O aslan nedir? Eceldir. Kuyu neydi? Ömrümüz. İnsanın yaşadığı ömür. Değil mi? Biz hala lezzetli taamlar ve hoş keyifler peşinde koşuyoruz. Koşalım, yiyelim, içelim ama Allah namına yiyelim, Allah namına içelim, Allah namına koşalım. Nefsimiz namına değil. Ama nefis namına sadece sırf serbestlik ve zevkinden ve keyfinden başka hiçbir şey düşünmeyen kafirler bu kadar taamlar ve boş hayaller peşinde koşuyorlar. Allah rızası için soruyorum değerli dinleyiciler, ejderhanın ağzına düşecek ve düştüğünde helak olacak. Ama hala işin ciddiyetinin farkında değil. Yani kabre girecek o kafirlerde. Yani şu anda insanları zulmeden, çocukları kaçırıp taciz eden, çocukların etlerini yiyen o kafirler, o bu dünyada o cezayı çekilmeyecekler mi? Öyle bir cezayı çekilecekler ki, ya Rabbi biz bu dünyada göremiyoruz ama ahirette onların azabını bize göster Allah'ım. İşte o kafirler kabre girdiklerinde, ejderhanın ağzına düştüklerinde helak olacaklar. Hala işin ciddiyetinde değiller. Değiller. Ama Müslümanlar işin ciddiyetinin farkında. Farkındayız elhamdülillah. Onlar azap çekerken biz feyiz alacağız. Şimdi nasıl azap çekiyoruz? Onların zulümleri, o körpe yavruları neler yapmışlar? Burada anlatmak istemiyorum değerli dinleyiciler. O çocuklara neler yapmışlar, neler? Şu anda en büyük devletin idarecisi, güya idaresizliğini yapan, idaresini yapan bir insan, o insan çocuklara zulmetmiş. Çocuklara neler yapmışlar? Burada anlatılacak gibi değil değerli dinleyiciler. Yani ben bir işaret diyorum, siz çok şey anlayın. Onlar işte ejderhanın ağzına düştüklerinde, yani kabre girdiklerinde Bismillahirrahmanirrahim ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik diyecekler. Ama o hale düşecekler, helak olacaklar, helak olsunlar, yeriyle yeksan olsunlar. Rabbim cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil, yaşasın zalimler için. Yaşasın insanlar zulmedersin kafirler için cehennem. İşte onlar işin farkında değiller. Ne zaman fark edecekler? Kabre girdiklerinde fark edecekler. O ejderhanın ağzına düştükte, yani kabrin içine düştüklerinde onlar helak olacaklar. Bir daha da dönemeyecekler. Onlara en büyük azap var. Zaten öyle olmasa biz burada rahat edemeyiz. Onlar zulmederek, o zalimliğini bu dünyada bırakarak gitseler biz ne yaparız? Daha da çok bir insan, bir evladını katleden bir katile devlet tam manasıyla ceza vermese, o öldürülen evladın babası, annesi ve yakınları ne kadar feryadı figan eder. Bu gerçek manada cezayı almadı, cezayı çekmedi diye feryadı figan ederler. Biz de bu kafirlerin kabre girdiklerinde ve cehennemde eğer azap çekmezlerse, ki çekecekler, çekmedikleri zaman biz nasıl ki anne baba feryade figan ederse biz de feryade, ya Rabbi bunlar neler yaptılar dünyada, sen biliyorsun Allah'ım, bunlara ne gerekiyorsa yap Allah'ım, göster Allah'ım, biz de görmek istiyoruz onların zulümlerini, onların nasıl bir azaba düştüklerini de görmek istiyoruz, gözlerimizde görmek istiyoruz Allah'ım. Onlar helak olacaklar.
kahrolacaklar.

perişan olacaklar ama hala işin ciddiyetinin farkında değiller. Değerli dinleyiciler, şimdi nefsi, herkes nefsine sorsun. Ben nefsime soruyorum. Ey nefsim, şimdi insafla söyle. Herkesse kendi nefsine söylesin. Gelin hep beraber söyleyelim. Ben diyorum ki ey nefsim, insafla söyle. Sen sağa giden kardeş değil misin? Kardeşiz. Sağa giden kardeşiz değil mi? Sola giden kardeşten olmayalım. Hadi bugüne kadar farkına varamadık. Hakikati bu kadar çıplak göremedik. Kendimizi gaflete attık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Ne yapalım? Bundan sonra hakikati görüp ve hakikati görüp Kur'an'ın hükmüne inkiyat edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine tabi olacağız. Ki bizim ruhlarımız, sizin ruhlarınız, kalbimiz salih olsun. Müslüman olalım. Müslüman olarak girer. Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'yi tavaf ederken dinleyeceği şey, umrecilerimiz çok iyi bilirler. Allahümme la tuhriçna diyorduk değil mi? Tam böyle acirleşmede yaklaşırken Allahümme, ey Allah'ım, la tuhriçna, bizi çıkarma, minet dünya, dünyadan çıkarma, illa ancak ma'şşehadeti vel iman, şehadetle ve imanla çıkar Allah'ım diye dua ediyorduk değil mi? Rabbim inşallah dualarımızı kabul eder ve etmiştir, inanıyoruz. Diyoruz ki değerli dinleyiciler, kıymetli büyüklerim, sevgili küçük kardeşlerim, annelerim, ablalarım, kardeşlerim, gelin, bugüne kadar farkına varamadık. Varamadıysak ki farkına varanların da tebrik ediyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz, küçükleri takdir ediyoruz. Bugüne kadar farkına varamadığımız meseleleri, hakikati bu kadar çıplak göremediysek, bak diyoruz ki ecel, ecel, aslan bizi kovalayan aslan ecel, karşımıza çıkan o kuyu ömrümüz nedir biliyor musunuz? O kuyunun içindeki ağaç, insanın mesela iki ağaç da nedir? Bu dünyadaki Cenab-ı Hak şey, toprak olarak düşünün ve 300 binden ziyade nebatat, her şeyi yetiştiren topraktan toprak bir, ama her şey orada yetişiyor, her türlü nimetler orada. Peki toprağın aklı şuuru yok, ilmi zekası var mı? Yok. Onu yapan, yaptıran biri var. Öyle düşündüğümüzde o ağaç nedir? Yeryüzü yani. Yeryüzü. Peki o ağacın dalları nedir? Dalları ömrümüz. Ömrümüz. Yani o kuyu da ne kadar yaşayacağımızı gösteriyor. O dalların kökü ömrümüz. Peki beyaz fare, siyah fare nedir biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Beyaz fare gündüz, siyah fare gece. Yani ömrümüzü şu anda hangi fare kemiriyor? O kökü beyaz fare kemiriyor. Akşam olunca, gece olunca siyah fare kemiriyor. Ne zaman o, yani gece gündüz böyle devam etti, gece gündüz devam ediyor. Devam edeyi de bir bakmışsınız ki dal kesilmiş, tarp patladan ne yapıyoruz? Ejderhanın ağzına, yani kabre giriyoruz. Bir bakmışsınız ki akşam şey, hatta İstanbul turunda işte geçen bir baktım, ama maşallah barekallah bir abimiz, şey gibi çok güçlü kuvvetli bir abimiz, bir baktık yürüyemez hale geldi. Allah Allah dedim, nazar mı değdi? Neyse ya, şey yaptık, koluna girdik tekrar kendini, demek istediğim bir insan kendini, gücüne, kuvvetine, şuna buna güvenmeyecek. Bir bakmışın aslan arkadan pat ensesine pençesini yapıştırır, ha dur bakayım daha nereye gidiyorsun, nereye kaçıyorsun der. Yani ecel gelir bizi yakalar, ejderhanın ağzına düşeriz, kabre gireriz. Ya hakikat bu kadar çıplakken değerli dinleyiciler, kendimizi neden gaflete atıyoruz? Neden? Neden görmezlikten geliyoruz? Neden? Peki bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekir? Artık müminin ruhu ve salih kalpli olan insanlar, insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Yani kalbimiz güzel olacak, fikrimiz, aklımız onu bulacak.
Madem o var, her şey var diyeceğiz. Onun Kur'an'ına, onun hükmüne, yani göndermiş olduğu kitaba hükmüne inkiyat edeceğiz. Sımsıkı bağlanacağız, sımsıkı sarılacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dediklerini, yani o yolun ortasındaki zat kim biliyor musunuz? Bir yol ikileşmiş diye ortasındaki zat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarif ediyor. Sağ tarafa giderseniz, yani Kur'an'a inkiyat ederseniz, benim sünnetlerime tabi olursanız rahat edersiniz, saadete erersiniz. Eğer Kur'an'ı dinlemezse, benim sünnetime ittiba etmezseniz korkunç durumlara düşersiniz sol tarafa giden kardeş gibi. Yani yoksa başınızı gaflet kumuna sokup ejderhanın seni yutmasını mı bekleyeceğiz? Bizi yutmasını mı bekleyeceğiz değerli dinleyiciler? Çok şeyler anlatmak istiyoruz. İnşallah az şeyle çok şey anlarsınız. Az şeyle çok Cenab-ı Hak size çok şey anlatır. Anlarız, başta nefsim için konuşuyorum. Evet, sizi fazla da bu kadar sıkmak istemiyorum. Yani değerli dinleyiciler, hep aynı şeyi söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Kim ne derse desin, ya her şey aynı şeyi söylüyor hocam demeyin. Çok mühim, çok çok. Yani bizim sağ tarafa gidip sahil selamete çıkmamız gerekiyor. Ya yolcuyuz, gidiyoruz ya. 50 yaşındaki bir abimiz verdi, 50 yaşındaki bir ablamız. Daha kaç yaşayacak? En fazla yaşasa, yaşa, aha 100 yaşasın. Sonra işte kabre gireceğiz. Onun için başka bir yol yok. Yol, o yolda gideceğiz. Bak, ruhlar aleminden geldik. Bak, yolu kimse değiştiremedi. Anne karnı kim değiştirebilir? Anne karnına gelmeden çocuk dünyaya gelir mi ya? Gelmiyor. Çocuk büyüyor. Bak, o yol devam ediyor. Gençlik, ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra kabir. İşte derdin değer, diyorum ki eğer biz gerçek manada insanı kamil olmak istiyorsak, ki istiyoruz. İstemiyor musunuz? İstiyorsunuz. İnsanı kamil, kamil bir insan, mükemmel bir insan olmak istiyorsak, işte bu yolları, bu hakikatleri düşüneceğiz. Başka bir yol yok. Yok. Var mı başka bir yol? Varsa gösterin, oradan gidelim. Yok. Yani kabirin kapısını kapatamıyorlar. Ölümü öldüremiyorlar. Yolu durduramıyorlarsa başka yol yok. Yani ya bu yoldan yürüyeceğiz, nasibimiz kadar pişeceğiz, ya da sadece ne yapacağız? Uzaktan uzağa seyredeceğiz. Hep böyle özgürlük diyeceğiz, serbestlik diyeceğiz ve kendimizi Allah korusun, nauzubillah, tehlikeye atacağız. Hayır, bizim tehlikeye atma zamanımız yok. Tefekkür edeceğiz. Başka bir yok, başka bir yolun da olmadığını biliyoruz. Öyleyse tefekkür ederek bu kainatın sahibini tanıyacağız, tanıtacağız, seveceğiz, sevdireceğiz ve onun bütün ihsanlarına ve lütuflarına mazhar olacağız inşallah. Şimdi gelelim sağdaki yol Kur'an yolu. Sağ yolumuz Kur'an yolu, iman yolu. Sol taraf yolcusu kafirlerin ve fasıkların ve günahkarların, zulmedenlerin yolu. Hangisini tercih edeceğiz? Allah'ın yolunu mu, Kur'an yolu mu, yoksa kafirlerin ve isyankarların ve zalimlerin yolunu mu tercih edeceğiz değerli dinleyiciler? Buraya çok dikkat etmek lazım. Ve o yoldaki bahçe ise, bahçeye uğramıştı ya giderken, sol tarafın yolcusu da sağ tarafın yolcusu da bir bahçeye uğramışlardı. İşte o da nedir? Şu insanlık. İnsan hayat, içtimai hayat. Bakıyoruz, hiç insanlar olmasa insan hiçbir şeyin tadı yok, ama bir cemiyet var. İnsanlar koşuşturur, sabah kalkıp işlerine gidiyor, işlerini yap, tekrar eve dönüyorlar, bir şeyler getiriyorlar. Yani acayip bir şey böyle. Medeniyet insani, insanlığın medeniyeti, geçici bir hayat, hayır ve şer, iyi ve fena, kötü ve her şey bir arada var. Yani bahçe dedik ya, mesela bu şu insanlık içinde insanlar kendine de zulmedebilir, başkasına da ama insan kendisine de hayır yapabilir, başkasına hayır yapabilir. Yani iyi, kötü, fena, her şey bir arada. Akıllı odur ki ben akıllıyım diyen bir kişi diyoruz değil mi? Biz, sen ne kadar akılsın dese hemen kızarsınız.
sende hiç akıl yok mu dersiniz ya, deriz ya. Ne demek? Öyleyse diyoruz ki akıllı olan kişi, ben akıllıyım diye diyorsanız ki öyledir. Müslümanlar akıllıdır, Müslümanlar zekidir, Müslümanlar güçlü olması lazım, Müslümanlar zeki olması lazım, Müslümanlar zengin olması lazım, Müslümanlar cesur olması lazım, Müslümanlar yetenekli olması lazım. Öyleyse akıl, akıllı olan odur ki huzma safa de'ma keder. Yani selameti kalp iyiye al, kötüyü bırak. O zaman selameti kalple gidersin. Biz kötülüklerle uğraşmayacağız. Biz muhabbet fedaileriz. Husumete vaktimiz yok, kötülüğe vaktimiz yok. Husumete vaktimiz yok, düşmanlığa vaktimiz yok ama din düşmanlarına karşı elbette ki onlara karşı biz şey yapacağız. Yani Hazreti Ömerler gibi olacağız, Hazreti Aliler gibi olacağız, o ayrı mesele. Ama yani her şeyin böyle baktım lüzumsuz pis şeyleri bırakacağız ya. Mesela içki içmek iyi bir şey mi? Kötü, bırak. Sigara içmek iyi bir şey mi? Sizce içenleri yanlış anlamasın. Zararlı. Zararlıysa bırakalım ya. Mesela daha böyle şeyle böyle söylenebilir. Kumar mesela zararlı. Bırak, bırakalım. İşte selameti kalp ile giden. Bunları bırakırsak kalbimizde, ruhumuzda bir tedirginlik olmaz. Kabre giderken gülerek gideriz, ağlayarak değil. Ölmeden evvel ölmek isteriz, ölmemek için değil, çırpınmayız. İşte o zalimler var ya, küçük çocukları gidiyorlarmış, alıyorlar Allah korusun. Yani hiç ölme, bak ölmeme arzusu taşıyorlar. İşte gençleşmek, daha uzun yaşamak, o çocuklar tövbe tövbe estağfurullah. Yani söylemek istemiyorum. Neyse siz anladınız. O çocuklarla teşrik, yani çocuklarla böyle ne bileyim onların neyse söyle, çok çok şeyime gidiyor, böyle gücüme gidiyor. Gençleşeceklermiş onlarla böyle temas kurduklarında. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce, nasıl bir akıl? Ya akıl yok, böyle bir şey, aklı hep kötüye kullan, bunlar kötüye kullanıyorlar ya Rabbi. Biz ne yapacağız? Huzma safa. İyiyi alacağız, kötüyü bırakacağız. Değerli dinleyiciler. Ve o sahra ise şu dünya. Dedik ya, adam iki kardeş gitgide yol, ruhlar alemi, anne karnı, çocukluk, gençlik. O dünya nedir? Sahra dünya. Aslan ölüm, ecel. O kuyu nedir? İnsanın bedeni. O dallardaki ağacın kökü de insanın zaman. Yani ne zaman bitti, yani kabre girecek ya. İşte o 60 arşın derinliğindeki kuyu, insanın vasat ömrü 60'da yaşayabilir, 50'de yaşayabilir, 40'da yaşayabilir, 100'de yaşayabilir. Bunu, yani bu insanların ömrüne, yaşadığı zamana işarettir. Ve o ağaç ise, ağaç var diye madde hayatı işte gördüğümüz ve topraktan çıkan her türlü bitkiler ve o siyah ve beyaz iki hayvan var diye fare. İki fare, o ağacın köklerini kemiren iki fare vardı ya, biri beyaz biri siyah, tekrar geceyle gündüz. Öyle değil mi? Şimdi hangi fare kemiriyor ömrümüzü? Beyaz fare. Akşam olunca da beyaz fare vazifeyi siyah fareye devredecek. Evet. Ve o ejderha ağzı kabir. O ağız mümin için cennet bahçelerine açılan bir kapıdır. Yani Müslümanlar korkmayın, çekinmeyin. Ölüme gülerek Allah rızası, amelimiz düzgünse hiç korkmayın. Yeter ki amelimiz düzgün olsun. O kabir bize cennet bahçelerine açılan bir kapı olacak. Müminler için, ama kafirler için cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Cennet bahçesini mi tercih ederiz, cehennem çukurunu mu? Elbette ki aklımız var ise, akıllıysak cennet bahçelerini seçeriz. O kuyunun etrafındaki zararlı şeyler, insanın gaflet uykusu, işte belalar, musibetler, depremler, şunlar bunlar, her türlü hastalıklar. Ama düşünün, ve ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetler. Bu şekilde düşündüğümüzde cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde görürsek, burada asıllarını öbür tarafta göreceğiz. Ya Rab, dua ediyoruz ya yemek duasında. Ya Rab,
Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulallah. Ey bizi bu nimetlerle perverdeden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Bak bu dünyadaki şeyler nedir? Her türlü şey numune. Ama gerçek manada Cenab-ı Hak ahirette, cennette her şeyin hakikatini gösterecek ve ihsan edecek, lütfedecek. İşte değerli dinleyiciler, bunları bu şekilde hatta bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şey yapmak, her şeyin halikine has bir iş diyoruz ya. Bir tek şeyden her şeyi yapıyor Cenab-ı Hak, topraktan. Bir toprakta bütün nebatat ve meyveleri yapıyor. Hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmiyor mu? Hem basit bir yemekten bütün yemek yiyoruz, bak fark ediyor musun? Yemek yedik, ondan sonra karışıyor muyuz? Ağzımızı alıyor sadece, kaşık elimizde ağzımıza kadar götürüyor, çiğniyoruz ve mideye gönderiyoruz. Ondan sonra karışıyor muyuz? Karışmıyoruz. Yani basit bir yemekten bütün cihazatımız Cenab-ı Hak halk ediyor, yaratıyor. Kalbimizi, kalbimize gıda veriyor, ruhumuza gıda veriyor, bedenimize gıda veriyor, büyüyoruz. Ondan her türlü, bak o yemeklerde var ama görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Basit bir yemekten bütün cihazatımız Cenab-ı Hak yaratıyor. Bununla beraber her şeyi bir tek şey yapıyor tekrar. Bütün hayvanları öldürüyor, toprağa gömüyoruz. Bütün bitkiler tekrar toprağa dönüyor. Hayvanlar şey, insanlar öyle toprağa gömülüyor. Bak dikkat edin, her şey tekrar bir şey olur. Yani hayat sahiplerinin yediği gayet muhtelif taamlar, her biri o bizlere, hayvanlara ne oluyor? Mahsus bir uzuvlarımızı meydan Cenab-ı Hak yaratıyor. Az önce bahsettim. İşte değerli dinleyiciler, bunlar taklit edilemez. Bunlar hiç Allah'tan başka, o kudretten başka, iradesi nihayetsiz, kudreti nihayetsiz ve aynı zamanda ilmi nihayetsiz olan bir zat yapabilir. Yoksa bir toprak nasıl yapsın? İşte diyoruz ki bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak. Bak bir şeyi her şey, bak bir şeyden her şey, her şeyi bir şey yapmak, her şeyin yaratıcısına has, mahsus bir nişandır, bir ayettir değerli dinleyiciler. Ve o tılsım da neydi? Tılsım, imanla açılan sırrı hikmeti hilgattır. Yani Allah'a iman ve ahirete imandır. Anahtar nedir? Ya Allah, la ilahe illallah, huvel hayyul kayyum. Anahtarımız da vardı. İşte ejderha ağzı bahçe kapısına açılan bir kapı. O şekilde düşüneceğiz müminler için, zalimler için, kafirler için cehennem çukurlarına açılan bir kapı. Allah korusun. Neuzu billah. Cenab-ı Hak bize o kapıyı kapatsın inşallah. Cennet bahçelerinden bahçeye açılan bir kapı hükmüne bizle o şekle girsin ve oradan girelim inşallah diyoruz. Evet değerli dinleyici, elhasıl. Yani kısacası burada 8. sözü bugün bitirelim. Yarın başka konulara geçelim inşallah. Her kim, sen ben o fark etmez, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, her kim şu hayatı, dünya hayatını, ben dünyada bir kere geldim, dünyada işte yaşamak için geldim, keyif için geldim, lezzet için geldim, yaşamak, bir daha öldükten sonra dirilmeyeceğime göre, kim bu şekilde düşünürse, kim bu şekilde yaparsa, yani dünya hayatını esas maksat yapsa, görünüş itibariyle cennette gibi gözükse, zaten dünya kafirler için bir cennettir, müminler için bir zindandır. Yani cennet bahçelerine açılan bir bekleme salonudur. Demek ki her kim dünya hayatını, kötülüğü, ben işte bir kere yaşadım, her şeyi tatmak istiyorum, her şeyi yapmak istiyorum diyerek kendine bu şekilde bir yol çizerse, görünüş itibariyle cennet içinde olsa da o kişi manen cehennemdedir. Manen cehennemdedir. Her kim de ebedi bir hayata ciddi yönelse, hem dünya hayatını hem de ahiret, bizim programımız ismi neydi? Saadet-i Dareyn'di ya. Saadet-i Dareyn'e mazhar olur. Yani her kim hayat-ı bakiye kendini yönlendirirse, Rabbimin rızasını düşünürse, ona yönelirse hem dünya hayatını kazanmış olur hem de ahiret hayatını kazanmış olur. Dünyası bir müminin,
Yani sizin bizim fark etmez. Dünyamız ne kadar fena ve sıkıntılı geçse de burayı biz ne biliyoruz? Cennetin bir bekleme salonu. Hükmünde gördüğümüz için hoş görürüz. Tahammül ederiz, sabrederiz, şükrederiz. Evet değerli dinleyiciler, uzunca bir hikaye, uzunca bir böyle sizlere böyle anlatmış olduk. Böyle tabi metinleri, böyle bir şeyleri, hikayeleri, hakikatleri bir keresinde anlatacağız, arada sırada yine anlatırız, döneriz. Bir defa anlatmakla, bir defa okumakla tam anlamak mümkün olmaz. Tam anlamak için tabi üzerinde daha çok şöyle çalışmamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi yarın tekrar şöyle bir tane yapalım. Tekrar üzerine biraz düşünelim, tefekkür edelim inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizi çok beklettim. Bir güzel eserle ne yapalım? Devam edelim. Bu güzel eser sizlere gelsin inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Sektöründe iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Server-i Enbiya Efendimiz Kuba'da 10 küsur gece kaldıktan sonra Cuma günü Medine'ye doğru hareket eder. Kasp adındaki devesinin üzerinde, peşinde Hazreti Ebubekir, sağ solunda, sağında ve solunda tabi kölesi ve yol gösterici olan Üreykit, yani hepsi beraber, diğer taraftan 100 kişiyle birlikte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine yollarına revan olur.

Manzara çok düşündürücü. Tabii Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem düşündürücü hem de sevindirici bir durum. Ümit verici bir mesele. Mekke'de yalnızlıkla baş başa bırakılmış bulunan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın etrafını şimdi değerli dinleyiciler, içleri nur, dışları nur, yüzlerce insan sarmış. Dillerinde tekbir, Allahu Ekber. Gönüllerinde ise hadsiz surur, sevinç var. Kendilerine dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olan gerçek iman ve İslam'ı sunan bu şerefli zatla beraber yol yürüyorlar.

Evet değerli dinleyiciler, nasıl gül yollarda güller açmaz ki? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da 10 küsur gece kaldıktan sonra işte Medine'ye doğru hareket ediyor. Etrafında insanlar, silahlı insanlar ki bunlar etrafında içleri nur, dışları nur. Yüzlerce insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını sarmışlar. Medine'ye doğru hareket ediyorlar. Dillerinde tekbir var. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Gönüllerinde, kalplerinde nihayetsiz bir sevinç. Çünkü iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ayak basıyor. Kendilerine dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olan gerçek iman ve İslam'ı sunan bir zat, şerefli bir zat, hüsnü siret, içi güzel, dışı güzel, her şeyle mükemmel bir zat. Onunla beraber yürümek ne demek değerli dinleyiciler? İşte günlerden beri sabırsızlıkla beklemişler ve kavuşmuşlar resullerine, efendilerine, peygamberlerine. Şimdi ise ona kavuşmanın eşsiz sürurunu, sevincini yaşıyorlar. Hissederek yaşıyorlar, görerek yaşıyorlar elhamdülillah. Bizler de Cenab-ı Hak bu dünyada manen hissettiriyor. Hissedelim inşallah ahirette de bizzat görmeyi Cenab-ı Hak, peygamberimiz görmeyi şefaatine bizlere nail eylesin inşallah. Resul-i Ekrem Efendimiz, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yol esnasında sol tarafa yönelerek Salim bin Afoğulları yurduna varıyor. Salim bin Afoğulları yurduna vardığında Ranuna mevkine geldiklerinde cuma vakti giriyor tabii ki. Cuma vakti girince Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ranuna vadisinin ortasındaki cuma mescidinin yerine indi ve burada cuma namazını kıldı. Bu Peygamber Efendimizin Medine'de kıldığı ilk cuma namazı değerli dinleyiciler. Ranuna Vadisi'nin ortasındaki cuma mescidinin yerine iniyor ve burada cuma namazını kılıyor. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam tabi hutbe okuyor. Arka arkaya iki hutbe okuyor. İlk hutbesinde Allah'a hamd ve senadan sonra Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Yani bizlere, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan, gelecek olan bütün Müslümanlara, Muhammed ümmetine ve sizlere, bizlere, şu anda bizi dinleyen herkese şöyle hitap ediyor. Sanki değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuyor ve onun okuduklarını sizler dinliyorsunuz. Öyle hayal ederim, öyle hayal edin. Ya bizler burada konuşurken birer hoparlör hükmünde, yani mikrofon hükmünde biz sadece naklediyoruz. Esas okuyan sanki Peygamberimiz karşınızda, siz de onu dinliyor gibi kabul edin. Ey insanlar, sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak bilirsiniz ki kıyamet gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi. Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek, ama nasıl diyecek? Tercümanı yok, perdedarı yok. Bizzat diyecek ki, sana benim Resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Sana benim Resulüm gelip de anlatmadı mı? Ben sana mal verdim, sana lütuf ve ihsan ettim, sen kendin için ne tedarik ettin? O kimse dahi sağına soluna bakacak, bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse her kim ki kendisini, velev ki bir yarım hurmayla olsa, bir hurma bile olsun, yarım bir hurma, ateşten kurtarabilecekse hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsa bari kelime-i tayyibe, güzel söz söylesin. Tebessüm etsin. Zira onunla bir hayra 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selam
rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Birinci hutbe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle okudu. Ranuna mevkiinde cuma namazı vakti kıldığında birinci hutbe. İkinci hutbede Resulü Kibriya ikinci hutbesinde ise şöyle buyurdu. Allah'a hamdolsun, Allah'a hamd ederim ve ondan yardım isterim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığındık. Allah'ın hidayet ettiği kimse saptıramaz. Allah'ın idlal ettiğine de kimse hidayet edemez. Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. O birdir, şeriki yoktur. Kelamın en güzeli kelamullah'tır. Kimin ki Allah kalbini Kur'an'la süsler ve onu kafir iken İslam'a dahil eder, o da Kur'an'ı sair sözlere tercih ederse, işte o kimse felah bulur, kurtulur. Doğrusu Kitabullah kelamların en güzeli ve en belidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı can ve gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Ve Allah'ın kelamından kalbinize kasavet gelmesin. Zira kelamullah her şeyin en güzelini, en iyisini ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların güzidesi olan peygamberleri ve kıssaların iyisini zikreder. Helal ve haramı beyan eder. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şey ortak koşmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işler dilinizde teyit etsin. Allah'ın kelamıyla birbirinizi seviniz. Muhakkak ki bilmelisiniz ki Allahu Teala ahdini bozanlara gazap eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de ilk cuma namazını kıldığında böyle hutbe irad etti. Bir ve ikinci hutbe değerli dinleyiciler. İşte daha sonra Akabe'deki biatta Medine'li Müslümanlar Resul-i Ekrem Efendimiz kendi beldelerine geldiği zaman her cihette ona koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Peygamberimiz Medine'ye geliyor. Ne olacak? Bütün Müslümanlar yek vücut, tek vücut olarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı her cihetle koruyacaklarına dair söz veriyorlar. İşte Peygamberimiz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların yurduna gelip bir müddet Kuba'da ikamet buyurduktan sonra bu sefer bizzat Medine'ye girmek üzere bulunduğunda artık onların sözlerini yerine getirme vakti gelmiş. Söz verdiler de gel ya Resulallah, gel ya Muhammed, biz sana her cihette seni koruyacağız ve söz veriyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da onların yurduna geldi ve koruma vakti de onlara düşüyor değerli dinleyiciler. Koruma vakti de onlara düşüyor Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak tabi yardım edecek. Bu sebeple Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ikinci hutbesinin sonunda Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozanlara gazap edeceğini beyan etmekle sözlerine son veriyordu. Medine'ye giriyor. Medine'ye Ranuna mevkiinde cuma namazını kıldıktan sonra tekrar devesine, Kusva olan adındaki devesine biniyor. Yularını boynuna doluyor. Arkasında Hazreti Ebubekir, etrafında ise Neccaroğulları, niyitleri. Medine'li Müslümanlar yer alıyor. Etrafında, sağında, solunda o nurlu insanlar, mübarek insanlar. Kimi yaya, kimi binekli olarak Müslümanların sevinç ve tekbir getirişlerinden adeta yer gök inliyor. Tekbir, Allahu Ekber. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Fahri alem, İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde ağır ağır Medine işlerine doğru ilerliyor. Sevinç dalgaları şehrin her tarafını sarmış, İslam'a merkez olma şerefine erecek bu kutsi şehri Medine sevincinden adeta çalkalanıyor. Kainatın efendisini sinesine alışın, ona yurt ve hicret yeri olmanın sevinciyle yaşıyor. Müslümanlar öyle bir neşe, öyle bir saadet, öyle bir huzur içinde hareket ediyorlar ki
Ya Rabbi o sururu ve sevinci ila nihaya ebedi bir şekilde cennette görmeyi bizlere de nasip eyle. Kadınlar, çocuklar söyledikleri şiirlerle manzaraya bir başka tatlılık katıyor. Dillerinde düşmeyen mısralar, Tala al-bedru aleyna min seniyetil veda'a vecebe şükru aleyna ma veda'a lillahi da'a eyyuhel meb'uthu fina ci'te bil emril müta. Yani veda yokuşundan doğdu dolunay bize. Allah'a yalvaran oldukça şükretmek gerekir. Mesut halimize, her halimize şükretmemiz gerekiyor diyerek, ey bize gönderilen yüce peygamber, ey bize gönderilen yüce peygamber, sen itaat etmemiz gereken bir emirle geldin bize. Biz de sana itaat edeceğiz diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı Tale'al bedru aleyna min seniyyetil veda şiiriyle karşılıyorlar. Medine halkı etrafa pırıl pırıl nurla saçan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın mübarek yüzünü görmek için sokaklara dökülüyor. Çocuklar bayramlıklarını giymişler, neşe ve sevinç içinde oynuyorlar. Evlerinin damlarında kadınlar, yollarda erkekler ona hoş geldin ya Resulallah, hoş geldin ya Muhammed, hoş geldiniz ya Resulallah, ya Muhammed, ya Resulallah, ya Muhammed, ya Resulallah, söz bu kelimeler her taraftan duyuluyor, her taraftan öyle bir sesler duyuluyor ki, hoş geldin ya Muhammed, hoş geldin ya Resulallah, hoş geldin ya Resulallah, hoş geldiniz ya Muhammed, hoş geldiniz ya Resulallah. Bu kalbi ve duygulu tesahürat arasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tevazu ve vakar birleştiren müstesna bir eda içinde kasvanın üstünde yoluna devam ediyor. Hoş geldiniz ya Resulallah, hoş geldin ya Muhammed. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değerli dinleyiciler, yolda ilerlerken önünden geçtiği her evin sahibi kendisini evinde misafir etme şerefine nail olmak istiyor ve devesinin yularını tutuyorlar. Hatta deveye ot koparmışlar, deveye ot sunuyorlar, otu yedirip burada, yani benim evime gelsin, bize gelsin, buraya gel, burada olsun, biz misafir edelim diyorlar. O şerefe nail olmak isteyince her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ya Resulallah bize buyurun, ya Muhammed bize gelin, ya Resulallah bize buyurun. Peygamberimiz ise aleyhissalatü vesselam mübarek tebessümler arasında tebessüm ediyor. Zaten tebessüm sadakadır biliyorsunuz. Hayra erin, deveye yol verin, ona gideceği yer buyurulmuştur. Rabbim deveye emretmiştir. O gideceği yeri biliyor. Ona gideceği yer buyurulmuş diye cevap veriyor. O mübarek hayvan da kasva da sağa ve sola bakarak kendiliğinden gitmiyor. Onu gönderen biri var. Sen gideceksin, benim dediğim yere kadar gideceksin ve oraya çökeceksin. Kasva çöküyor. Yular boyuna dolanmış kasva Peygamberimiz aleyhisselam

Tekrar kalkıyor deve. Yine aynı şekilde biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye dönüyor ve ilk çöktüğü yere tekrar geliyor ve çöküyor. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola depreşmeye başlar. Dikkatler kasvanın üzerinde. Halk hep kasvayı takip ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu ya. Hayra erin, deveye yol verin. Ona gideceği yer buyurulmuştur diyerek cevap veriyor herkese. Ya Resulallah bize buyurun, ya Resulallah bize gelin, ya Resulallah bizde misafir olun dediklerinde hayra erin diyor, hayra. Deveye de yol verin, ona gideceği yer buyurulmuştur diyerek cevap. İşte deve tatlı tatlı böğürmeye, tatlı tatlı sağa sola depreşmeye başlar. Dikkatler, bütün insanlığın dikkati kasvanın üzerine. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı yoksa başka bir yere mi? Henüz kimsenin bu hususta bilgisi yok değerli dinleyiciler. O sırada Neccaroğullarının mini masum kız çocukları defler çalarak sevgili peygamberimize şöyle hoş geldin ediyorlardı. Nahnu cevari min benin Neccar ya habbeza Muhammeden min car. Biz Neccaroğulları kızlarıyız. Muhammed'in akrabalığı komşulu da ne hoştur diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılamak istiyor çocuklar. Hoş geldin diyorlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu masum yavruların samimi duygu ve sevinçlerini gülümseyerek karşılar. Beni seviyor musunuz? Çocuklara kızlara sorar Peygamberimiz. Beni seviyor musunuz diye sorduklarında hep bir ağızdan. Evet seni seviyoruz ya Resulallah dediler. Kainatın efendisi ise Allah biliyor ki ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Böyle tekrar tekrar söylemiştir. Aynı sevgiyi, aynı şeyi ya Rabbi bizlere de söylemeyi nasip et. Hepiniz benim ümmetimsiniz. Hepiniz benim ümmetimsiniz. Hepiniz benim ümmetimsiniz demeyi bizlere sizlere nasip eylesin inşallah. İşte Medineli Müslümanların her biri Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanesine şeref vermesini cani gönülden istediler ama bir ara kasva çöktüğü zaman Cebbar bin Sahr kaldırmak için ayağıyla ona vurur. Bunu fark eden Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari hiddete gelerek ey Cebbar sen benim evimin önünden kaldırmak için ona vurdun. Resulullah'ı hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki İslamiyet mani olmasaydı sana kılıçla vururdum demekten kendini alamamıştır. Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri biliyorsunuz geçen ziyaretinde yaptık. Peygamberimiz Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evini şereflendiriyor değerli dinleyiciler. Kasva ikinci sefer çöküp yeniden kalkmayınca Peygamber Efendimiz inşallah menzilimiz burasıdır diyerek ne yapıyor? Böylece İslam ve cihan tarihinin kaydettiği en parlak hadiselerden biri olan Hicret-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam bu inişle sona eriyordu değerli dinleyiciler. Müslümanlar merak ve heyecan içinde bekliyorlardı. Acaba kainatın medarı iftihar olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimin evinde şereflendirecek, kimin evini şereflendirecekti? Hep öyle düşünüyorlardı. Acaba nasıl olacak diye hepsinin göz ve gönüllerinde sevinç dalga dalga. Bu sevinç kainatın efendisini evlerinde misafir etmek, hassiz şerefini de katmak istiyorlar. Kim istemez ki? Kim istemez? Peygamber Efendimiz etrafını saranlara, akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır diye sorar. Neccaroğullarından Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinç ve heyecanla ortaya atılır. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şu kapısı diyerek gösterir. Sonra da müsaade buyursanız devenizin üzerindekiler oraya taşıyayım der. Kasvanın yükünü indirip palanını soydu ve evine taşıdı. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kişi bineğinin ve ağırlığının yanında bulunur. Binek neredeyse getirdikleri eşyalar neredeyse ağırlığı onun yanında durur der. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine git bizi kabul için yer

hazırla diye emreder. Bu esnada Medine'li Müslümanların ileri gelenlerinden olan Esad bin Zürare Hazretleri de teberrüken kasvayı alıp kendi evine götürür. Hazreti Eyüp el-Ensari derhal gidip evini hazırlar ve gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı "Ya Resulallah, ikinize de yer hazırladım. Allah'ın bereketiyle ikiniz de yerinize buyurunuz" der. Ve böylece değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin evine inmiş ve o eve girmiş olur. Burada duralım. Yarın inşallah Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın burada Hazreti Eyyub el-Ensar Hazretleri evinde neler yapmış, ne kadar kalmış, nasıl yaşamış onu anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Hakkınızı helal edin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatini Rabbim hepimizin üzerine ihsan eylesin, lütfeylesin, şefaatine nail eylesin. Güzel bir eserle devam edelim değerli dinleyiciler. Öyle bir sevda ki yaktı kül etti. Ya öyle bir sevda, öyle bir şey ki Rabbim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sevgisiyle, aşkıyla bizi yanmayı nasip eylesin. Bu güzel eser hepinize gelsin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. Hayırlı günler efendim. Güzel bir gün olsun. Kolay gelsin çalışan herkese, çok selamlar. Trafikte dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar efendim. Öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz.

hatırlatma efendim. Güneş her sabah yeniden doğuyorsa, umut da her sabah yeniden doğar. Kalbini Allah'a emanet et, yolunu şaşırmazsın. Navigasyon gibi. Bazen şaşırıyor insan navigasyon kullanırken. 200 metre sonra sağa dönün.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: 11.05 şu anda saatler. Devam ediyor program. 543-224-01-08 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Merhaba, ben Mesut Kurteş, arkadaşım adlı eseri istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz demişler. Hayırlı günler efendim.
1: Benim bir derdim var dermana.
0: Hoş geldin Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar demişler. Hoş bulduk efendim.
1: Benim Allah'ım.
0: Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar.
1: Gözümüzü aç, dermanım sendedir benim.
0: Bu arada yeni hicri yılımız güzellikler getirsin, hayırlar getirsin, bereket getirsin.
1: Dermanım sendedir benim Allah'ım, ne olur lütfun.
0: Selamünaleyküm, ben Gazi Osman Paşa'dan Yunus Ateş, Medine'de bir gül var adlı eseri çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam.

0: Hikmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor efendim. Seni ister can. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla. Bir sensin sultanım. Bu arada 27 Haziran Cumartesi çıkışlı Konya turumuz için kayıtlar devam ediyor. Yine Temmuz ayında yoğun istek üzerine 11 Temmuz çıkışlı İstanbul turumuz olacak yine. 0540 224 10 73 bu numaradan şimdiden kaydınızı oluşturabilirsiniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Merhaba, günaydın Mehmet kardeşim. Özümüzü sözümüzü bir eylesin Mevla, mahde vefa gösteren verdiği sözde durmayı muvaffak kılsın cümlemiz, amin. Bu güzel duanın ardından mümkünse Mustafa Ceceli'den Sultanım adlı eseri çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. İyi günler, iyi yayınlar diyordum neredeyse ben de. Selamünaleyküm, Maher Zeyn'den Sallu adlı eseri istiyorum dinleyen herkese. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler Mehmet Esmer, saatini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sıradaki parça tüm emeği geçen Radyo Nida çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Ayşe Saliha Efendi müptela oldum. Ben Aşkın adlı eseri istiyorum tüm dinleyenlere demişler. Hayırlı günler efendim.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. Birazdan Sultanım adlı eser sıraya alacak ilk olarak. Şimdi Maher Zeyn seslendirecek Sallu adlı eserini. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Acı gerçek şiiri söyler misiniz? Sorgun bebe çalışanlarına, Radyo Nida çalışanlarına İsmet hocamıza demişler. Kolay gelsin efendim. Hangi şiirden bahsediyorsunuz bilemedim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ben Manisa'dan Suzan Çetin. Sıradaki parçayı istiyorum. Bursa'daki kızım için, Hakkisar'daki kızım için, Manisa oğlum için istiyorum demişler. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Çok selamlar.

hayırlı günden sizden Mekke ile Medine adlı eseri istiyorum. Annem için istiyorum. Rabbim anneme kalıcı şifalar versin. Annem için dinleyenlerden dua istiyorum. Annemin adı Havva, Allah razı olsun demişler. Çok geçmiş olsun, Allah ne sıkıntısı varsa Şafi ismiyle tez zamanda şifa versin. Havva isimli dinleyicimize, teyzemize de dua ediniz lütfen. Hayırlı günden sizleri İstanbul'dan dinliyorum. Sizden Fadıl Aydın'dan Sevinç adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Allah'ım bu yeni Muharrem ayında kaza, bela, musibet ve her türlü şerden bizleri muhafaza eyle. Rızana uygun bir yıl geçirmemizi nasip eyle demişler. Amin.

Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. Yeni saate geçiş yapacağız. Hayırlı günler Mevla kızım Hatice'yuma ve ümmetin yavrularına takva üzerine bir ömür nasip eylesin. İşlerimizi kolaylık nasip eylesin. Abdülkadir Geylani adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Hatice Huma isimli minik dinleyicimize de çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, kolay gelsin. Ben Tunaoğlu'nda çalışan Güler Güven. Rica etsem Peygamber İlahisi çalar mısınız? Tüm dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek. Varlık senin.
7: seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
6: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 1073 0540 224 1073.
8: Reklamları dinlediniz.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben Ankara'dan Zuhal. Dermanım sende benim, Allah'ım adlı eseri istiyorum. Annem Esra için hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Merhaba, ben Asiya. Sizden Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardan adlı eseri istiyorum. İsmail ve Memihan'a gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Medine'ye varamadım. Oğlum Ertuğrul için, Emre Şevki, Ezgi gelinim için, benim için çalar mısınız demişler. Allah bağışlasın evladınızı, hayırlı günler. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazın.

27 Haziran çıkışlı. Günübirlik Konya turumuz için kayıtlar devam ediyor efendim. Ayrıca 11 Temmuz çıkışlı. İstanbul turumuz için de kayıtlar başladı, geç kalmadan hemen yerinizi ayırtın efendim. 0540 224 10 73, 0540 224 10 73, bu numaradan detaylı bilgi alabilir, kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla veda edeceğiz birazdan. Selamünaleyküm. Ben Yakup, 5. sınıf İmam Hatip Ortaokulu'ndayım. Sıradaki ilahi annem Şermin için istiyorum demişler. Aleykümselam. Allah zihin açıklığı versin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Kıymetli dinleyenler, program sonundayız. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Eserler birazdan öğle ezanı. Tekrar görüşmek ümidiyle inşallah yeni haftada büyük ihtimalle yayında olacağız. Konserler hasebiyle Bursa'da olamayacağımızdan dolayı yeni haftada inşallah yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Allah'a teslimiyet
3: kalbi.
4: Bursa ve çevresi için öğle

0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Reklamları dinlediniz.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Gönüllere huzur veren radyo.
3: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
2: Radyo Nida.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073 Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit 206.

Kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Gönüllere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073 Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
0: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: İnsan doğmak İnsana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Kibir.
4: Bursa ve çevresi için ikindi

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073, 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatur. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatur. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğrulan, Kâbe'ye temel kuran Halil peygamber yatur. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyyûb peygamber yatur. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatur. Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatur. Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatur. Asasın ejder eden, bahre urup yol giden, Firavn'ı helak eden Musa peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur sallallahu aleyhi ve sellem. Hayber kalasını yıkan, kafiri orada yakan, şahinler gibi bakan Ali gibi er yatur. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatma ana oğulları Hasan, Hüseyin yatur. İğnesini suya atan, balıklara getirten, tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem yatur. Gündüzler saim olan, geceler kaim olan, ariflerin sultanı Bayezid-i Bestami yatur. Hakikat erleri, geçti dünyadan her biri, Konya'da ol Mevlana Hüdavendigâr yatur. Çoktur Hakk'ın has kulları, fikreyle bunları, saysam o erenleri, görsen ne sultanlar yatur. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin, kara yer altında çok günahkar kullar yatur. Böyle diyor aşık Yunus, bizim Yunus, Yunus Emre. Eskişehir'in Sarıköy ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan fakir bir ailede dünyaya geldi. Ama öyle zenginlikleri bizimle paylaştı ki, değmeyin gitsin. Güzel Anadolu'muzda yaşamış hak aşıklarından, aynı zamanda ozanlarımızdan biri.
onun şiirlerini okudukça, dinledikçe sizin de yüreğiniz aşka, sevgiye, güzel niyete, hoşgörüye akar. Öyle sade, saf bir Türkçeyi kullanır ki, gönlündeki Allah aşkını, peygamber aşkını dile getirmiş ve iyiliği, dürüstlüğü, dünyanın bir gün biteceğini, sonlu olduğunu, her insana saygıyla yaklaşmak gerektiğini, bir bakıma bugün istenen o dünya görüşünü anlatmıştır. Aynı zamanda Yunus Emre rahmetullahi aleyh mutasavvıftır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı ve Türk beyliklerinin yeni yeni kurulduğu dönemde Türk-İslam Birliği'nin sağlanmasında önemli rolü olan güzel insanlardandır. Hem hayatından bazı yerleri hem de gönlünden çıkan o dizeleri paylaşmak isterim sizinle. Sadece şiirleri değil, öyle nokta atışı, insanın kalbine inen sözleri var ki, diyor ki mesela, sen bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. Yine her insanın yaşadığı o inişler var ya, çıkışların olduğu gibi, bunlar da benim başıma geldi deyip de pencere kenarında dalıp dalıp uzun uzun düşünürüz. Nasıl bu derdi üzerimden giderebilirim? İşte tam o zamanlarımıza yüzyıllar öncesinden şu nakışı hediye ediyor. Olsun, aldırma. Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı. Üzülme, her şeyin belli bir vakti vardır. Yani hem bize umut aşılayanlardan, aynı zamanda bu dünyada çok da fazla vaktin yok, ahireti unutma diyenlerden, bazen bir hayvandan, bir çiçekten, gurbetten, memleketten örnekler verdiği gibi, bazen Yunus'a bakıyorsunuz, kendi nefsiyle mücadelesini dizelere dökmüş. Fakir bir ailede doğdu demiştik. Köyünde çiftçilikle uğraşıyordu. Tüm köy halkı kıtlıktan etkilenince, kapısına gelen ihtiyaç sahiplerini geri çevirmeyen Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin yanına gitmeye karar verdi. Yolda giderken de eli boş gitmemek adına alıç bitkisinden topladı ve götürdü. Nihayet Hacı Bektaş Veli'nin dergahına geldi. Hacı Bektaş Veli, Yunus'un samimiyetini ve saygılı duruşunu çok beğendi. Buğday için geldiğini duyunca da, sorun bakalım dedi. Buğday mı ister, yoksa himmet mi? İlk önce şaşırmıştı Yunus. Sonra kendini toparlayıp, himmet karın doyurmaz efendim. Köylü zor durumda. Ben buraya buğday almak için geldim müsaadenizle, dedi. Israrla buğday isteyen Yunus'a istediği buğday verildi ve yola çıktı. Yunus Emre yolda giderken buğday aldığına pişman oldu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin o sözleri kulağında yankılandı. Himmet mi, buğday mı?
Pişman oldu Yunus Emre ve geri dönüp Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin huzuruna çıkıp himmet istediğini dile getirdi. Fakat iş işten geçmişti. Artık çok geç. Hacı Bektaş Veli, "Biz o anahtarı Tapduk Emre'ye verdik," dedi. Yunus Emre bunun üzerine bahsedilen Tapduk Emre'yi bulmak için yine yola revan oldu. Bu yolculuğu birazdan anlatmaya devam edeceğiz. Ama Yunus Emre'nin yüreğinden çıkanlardan bir tanesini sizinle paylaşalım. Acep ne ola benim halim? Bir korku düştü canıma. Acep ne ola benim halim? Derman olmaz ise bana, acep ne ola benim halim? Canım tenimden üzüle, gitmek yararı düzüle, bu suret nakşı bozula, acep ne ola benim halim? Dünya donların soyacak, yuyucu tenim yuyacak, İletip kabre koyacak, acep ne ola benim halim? Eller gidip ben kalacak, sinde yalnız olacak, münkerle nekir gelecek, acep ne ola benim halim? Ne ayak tuta, ne elim, ne aklım kala, ne bilim. Cevap veremez ise dilim, acep ne ola benim halim? Mezardan duru gelecek, hak terazisi kurulacak, amelimiz görülecek, acep ne ola benim halim? Meskin Yunus, eydür sözü, kan yaş ile dolu gözü, dergahına tutar yüzü, acep ne ola benim halim? Yunus Emre rahmetullahi aleyh böyle diyor. Eski Türkçe ile yazılan, biraz da sadeleştirilmiş metinlerden sizlerle paylaşıyoruz. Zaten çoğunu da anladığınıza inanıyorum. Nerede kalmıştık? Yunus Emre Hazretleri buğday aldığına pişman olmuştu, geri gelmişti Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin yanına. Hayır, biz o anahtarı Tapduk Emre'ye vermiştik demişti. Ve yola revan olmuştu. Nihayet Tapduk Emre'yi bulur. Allah rahmet buyursun. Ve kendisiyle ilk görüşmesinde tüm başından geçenleri anlatır. Nihayet dergaha alınır. Tapduk Emre'nin dervişi olur ve ilk görevi odun taşımaktır. Kırk sene boyunca orada, o dergaha hizmet etmektedir. Ve bir tek gün, her gün odun taşır, bir gün boyunca eğri bir odun dahi sokmaz içeriye. Mümkün mertebe hep düzgün odunları seçer. Dergâhtaki dervişlerden bazıları, Yunus'un bunları dervişin kızı için yaptığı dedikodusunu yayarlar. Söylentilerden haberdar olan Tapduk Emre, suizan etmez ama Yunus'a şu soruyu sorar.
Yunus, bakıyorum kestiğin odunların hepsi kuru ve hepsi de düz. Ormanda hiç mi eğri odun yok evladım? Gönlü güzel Yunus Emre şu cevabı verir. Doğru şeyhim, ormanda eğri odun çok. Lakin sizin dergahınızdan içeri öyle eğri bir odunun girmesine izin vermek istemedim. Bu cevap üzerine Tapduk Emre'nin beğenisini kazanır. Zaten ilerleyen aylarda da kızını Yunus'a verir, evlendirir. Bir ben vardır bende. Gelin ne anlatmak istiyor? Şimdi onun yüreğine kulağımızı uzatalım. Severim ben seni candan içeri.

Ben de benden içer o. Beni benden alana ermez elim. Kim kadem basa sultandan içer o? Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içer o. Tecelliden nasip ederdi kimine? Kiminin maksudu bundan içer o? Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içer o. Miskin Yunus, gözü tuş oldu sana. Kapıda bir kuldur sultandan içer o. Bizim Yunus evlenmesine evlenmiştir. Fakat Yunus şeyhinin kızına kendini layık göremediği için kıza elini bile sürmez. Onun tek amacı erenler mertebesine ulaşmak. Bu mertebeye ulaşmadığını düşünüp dergâhtan bir süre ayrılır. Tapduk Emre'nin dergâhından ayrı kaldığı sürede Anadolu'yu dolaşıp Hakk'ı anlatır. Söylediği şiirlerle gönülleri fetheder. Yaşadığı bazı olaylar sonucunda aslında istediği mertebeye de ulaştığını anlar. Ömrü Allahu Teala'yı anlatmakta, Anadolu'yu diyar diyar dolaşmakta geçer. İşte o anlarını şöyle anlatır. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göyner üzüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hulle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, âb-ı hayat içmiş gibi. Sayfalar dolusu, açıklaması yapılması mümkün olan, insanın tam da bugününe ışık tutan dizeler. Ömrüm geçti bitti, sanki diyor, bir rüzgar gelir gider, onun gibiydi. Hele diyor, bana şöyle geldi bu geçen ömrüm, gözünü açar kaparsın ya, bir anlıktır aynen öyle geldi. Ve diyor, bu söylediklerime Allah şahittir. Zaten benim anlattığım her şey ve benle beraber ahiret yolcusu. Ben de bir gün öleceğim. Kafesten
şöyle kapağını açtığı zaman

kuş nasıl uçar, öyle kafesten kuş uçmuş gibi gideceğim. Biz diyor, Adem oğluyuz. Kimisi bitiyor, kimisi yitiyor, aynı başaklar gibi. Yere tohum saçılır, o tohumlar büyür, kimisi olgunluğa erer, toparlanır, kimisi toparlandıktan sonra kurur gider. Ve eğer sen bir hastaya yardım ettiysen, susamış birine bir su verdiysen, gönlü kırık bir insana, ihtiyaç sahibi olan bir insana bir şeyler yapmaya çalıştıysan, ahirette bunun karşılığını kat ve kat alacaksın. Ve ne diyor? Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğner özüm. Bu dünyada en çok neye özeniyorum biliyor musunuz diyor. Yiğit iken ölenlere, yani Allah yolunda şehit olanlara, niye? Gök ekini biçmiş gibi diyor. Allahu Teala'nın rızasını kazanma yolunda şehit olanlara özeniyorum demiş. Evet, Yunus Emre, Allah rahmet buyursun, diyar diyar dolandı durdu. Nihayet tekrar dergaha döndü. Tabi Tapduk Emre'ye mahcup olduğu için önce eşiyle görüştü. Tapduk Emre'nin onu affetmesini istedi. Kayınvalidesi, bilirsin, Tapduk'un gözleri görmez. Seni seçemez. Sen kapının eşiğinde bekle. O sabah namazına kalktığı vakit, bu kimdir diye sorar. Ben de Yunus derim. Eğer hangi Yunus derse, ne olur, çek git. Ama bizim Yunus mu derse, seni affetmiştir. Tamam mı evladım der. Yunus aynen denileni yapar. Tapduk Emre sabah namazına kalktığında ayağı Yunus Emre'ye takılır. Ve Yunus'un beklediği soruyu sorar. Bizim Yunus mu? Hanımı evet der. İşte o an Yunus Emre kalkar, gözyaşlarıyla Tapduk Emre'nin eline sarılır. Bir bakıma böylece yeniden dergaha kabul edilmiş olur. Bilirim seni, yalan dünyasın. Evliyaları alan dünyasın. Kaçan kurtulsa, kuş kurtulaydı. Şahin kanadın kıran dünyasın. Sevdiğim aldın, beni aldattın. Dönüp yüzüme gülen dünyasın. Süleyman tahtın sen viran kıldın. Masumlar boynun buran dünyasın. Dünya bununla yedi kez doldu. Ahir bizden de kalan dünyasın. Aşık Yunus semala çarh urur. Bu çarhımızı bozan dünyasın. Bu dünyada o da yaşadı. Sonra Tapduk Emre'nin vefat ettiği haberi gelir. Kaynaklarda bir müddet dergahta kaldığı ve sonrasında da hizmetine devam ettikten sonra da vefat ettiği yazılı. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Bizler biliyoruz ki yapılan hiçbir şey boşa değildir. Allahu Teala bazı kullarına öyle kabiliyetler verir ki kendisini tanımak için uzun yıllar beraber olmaya ihtiyaç yoktur. Ve öyle kullar vardır ki
o kadar hafif, her insanın anlayabileceği şekilde ve her insanın gönül teline dokunacak şekilde anlatır ki, üzerinden yüzyıllar geçse de bir Fatiha okuyalım ruhuna diyenleri mutlaka olacaktır. Kardeşlerim, o da ölümü tattı. Zaten ölmezden evvel hep ölümden bahsetti ya. İşte ne ola benim halim diye başlayan, ismi kabre vardığım gece olan şu dizeleri. Ya Rab, ne ola benim halim kabre vardığım gece. İyi olmazsa amelim kabre vardığım gece. Ya Rabbena, yandırma. Günahlara bandırma. Çırağım söndürme kabre vardığım gece. Ya Rabbena, hayreyle, Efendimiz'e yar eyle. Kabrimizi nur eyle, kabre vardığım gece. Ya Rabbena, şaşırtma, yüzüm üzere düşürtme. Zebaniler üşürme, kabre vardığım gece. Ya Rabbena, eşimden, aşımdan, yoldaşımdan, aklı alma başımdan, kabre vardığım gece. Derviş Yunus'un sözü, kan ağlar iki gözü. Mahrum eyleme bizi, kabre vardığım gece. Kendisi çok güzel sözlere de imzasını atmış. Birkaç tanesini sizlerle paylaşarak veda edelim. En beğendiğim sözlerinden bir tanesi, bugün toplumumuzda kullanmamız gereken o naiflik, üslup. Konuşurken ne konuştuğumuzu, karşımızdaki muhatabı dikkate alarak, onu incitmeden konuşmak. Belki de sadece bir cümleyle ancak bu kadar anlatılabilir. Bakın ne diyor. Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı. Bal ile yağ ede bir söz. Bakın anlatmak istediğimiz her şeyi bir çırpıda anlattı. Öyle bir söz vardır ki, İki kişi arasında veya iki ordu arasında tam bir kavga, bir savaş meydan alacak. Bunu bitirir. Bir barış imzalanır. Bir söz. Bazen diyor, öyle bir söz söylersin ki iftira ettin, şu oldu, bu oldu. Ölürsün. Söz ola kestire başı diyor. Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Bazen dünyanın tüm nimetleri senin önündedir ama sen mutsuz, huzursuzsan veya bir yerde misafirsin, ev sahibi senden şikayetçiyse, mutlu değilse, ne kadar önünde nimetler olsa da sana zehir gibi gelir. Ama acı bir şey yesen de, sana bir şey ikram edilmese de, güzel sözle sana bir şeyler anlatılırsa, hoş geldin kardeşim, nasılsın, iyi misin gibi, sen sanki diyor o soğanı, ekmeği baklava, börek gibi yersin. Ne güzel anlatmış. Eyvallah. Allahu Teala ondan razı olsun, derecesini âli eylesin. Eskişehir'e yolunuz düşerse mutlaka ziyaret ediniz. Farklı bir havası olduğunu söylemiştim, tekrar ediyorum. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Farklı bir hava var orada. Rabbimiz bizi de hayır ile karşılaştırsın.
anlatılanları anlamayı, ibret almayı ve son nefese kadar bunları uygulayabilmeyi nasip eylesin. Bakın ölümden bahsetti, gönül yıkma dedi, ömrüm geçiyor dedi, yalan dünyasın dedi, efendim birçok şeyden bahsetti ve ölümü tattı. Biz de aynı yolun yolcularıyız. İnşallah ahirette kendisiyle görüşmek de nasip olur. Kendisine bir hediye gönderelim mi? Her şeyi olduran, imkansız denilen, hiçbir şey karşısında duramayan, ol emriyle olmak zorunda olan Allahu Teala'ya zor yoktur. Ya Rabbi, ne olur? Senin kitabından, senin sözlerin olan Fatiha suresini okuyup kendisine hediye ediyoruz sevabın. Sen kabul eyle. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurun. El-Fatiha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073 Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde! Müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 0-212-224-1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
1: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

0: davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem, başı hanımı Ayşe'nin göğsündeyken vefat etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah benim evimde, benim günümde, göğsüm ve boynum arasında vefat etti. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarıyla aynı kaptan gusül alırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü ile beraber bir kaptan gusül alırdık. Su almak için birbirimizle yarışırdık. O bana bırak der, ben de ona bana bırak derdim. İbni Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü ve Meymune radıyallahu anh'a tek bir kaptan yıkanırlardı. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a der ki, ben ve Allah Resulü cenabetten gusül alırken tek bir kap kullanırdık. Bu hadislerde Allah Resulü'nün iyi bir koçalık yaptığının delili vardır. Zamanımızda ise bazı erkekler miras aldıkları adetler sebebiyle eşleriyle beraber aynı örtünün altında yatmaktan ve onlarla yemek yemekten dahi kaçınır haldedirler. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını över ve isimlerini kısaltırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gün bana, ''Ey Ayş, Cibril geldi ve sana selam söylüyor.'' dedi. Ben de, ''Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onun da üzerine olsun.'' diye karşılık verdim. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anhaya, ''Hümeyra, kırmızıcık da.'' derdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, ''Habeşliler mescitte yöresel bir oyunlarını sergiliyorlardı. Allah Resulü bana, ''Ey Hümeyra, onlara bakmak ister misin?'' diye sordu. Ben de evet dedim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, bu şefkat, merhamet ve sevgi amacıyla yapılmış bir tazhirdir. Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, ben ve Allah Resulü cenabetten gusül alırken tek bir kap kullanırdık. Bu hadislerde Allah Resulü'nün iyi bir koçalık yaptığının delili vardır. Zamanımızda ise bazı erkekler miras aldıkları adetler sebebiyle eşleriyle beraber aynı örtünün altında yatmaktan ve onlarla yemek yemekten dahi kaçınır haldedirler. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını över ve isimlerini kısaltırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gün bana, ''Ey Ayş, Cibril geldi ve sana selam söylüyor.'' dedi. Ben de, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onun da üzerine olsun diye karşılık verdim. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anhaya, Hümeyra, kırmızıcık da derdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Habeşliler mescitte yöresel bir oyunlarını sergiliyorlardı. Allah Resulü bana, ey Hümeyra, onlara bakmak ister misin diye sordu. Ben de evet dedim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, bu şefkat, merhamet ve sevgi amacıyla yapılmış bir tazhirdir. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anhaya Ümmü Abdullah şeklinde künye vermişti. Ayşe radıyallahu anha der ki, Zübeyir'in oğlu Abdullah doğunca alıp Allah Resulüne getirdim. Allah Resulü Abdullah'ın ağzına tükrüğünü sürdü. Abdullah'ın karnına ilk giren şey, Allah Resulü'nün tükrüğü oldu. Daha sonra Allah Resulü bana, bu Abdullah'tır, sense Ümmü Abdullah'sın dedi. Ben hala Ümmü Abdullah şeklinde künyelenirim. Halbuki hiç çocuk doğurmadım. Bugünse bazı erkeklerin hanımlarını telefonda rahatsız, problem, şeytan ve hayatımın hatası gibi çirkin isimlerle kaydettiklerini görürsün. Ancak bazı erkeklerse, hanımlarını eşim, kıymetlim, hayat ortağım, dolunay gibi güzel isimlerle kaydettiklerini görürsün. Rızıkları taksim ettiği gibi eşler arasında ahlakı da taksim eden Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını bazen kendisiyle beraber yemek davetlerine götürürdü. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün Farisi bir komşusu vardı ve bu kişi çok güzel çorba yapardı. Bir gün bu adam çorba yapıp geldi ve Allah Resulü'nü davet etti. Allah Resulü Ayşe'yi kastederek, ''Bu da gelsin mi?'' diye sordu. Ancak adam, ''Hayır'' deyince Allah Resulü, ''O halde gelemem'' dedi. Adam tekrar gelip Allah Resulü'nü davet etti. Allah Resulü yine, ''Bu da gelsin mi?'' diye sordu. Ancak adam yine hayır deyince, Allah Resulü o halde gelemem dedi. Adam sonra yine gelip Allah Resulü'nü davet etti. Allah Resulü yine, ''Bu da gelsin mi?'' diye sordu. Adam üçüncü seferde, ''Evet'' deyince, Allah Resulü ve Ayşe adamın evine gittiler. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Ayşe radıyallahu anha olmadan yemek yemeyi hoş görmezdi. Bu, güzel geçimin, hanımının haklarını gözettiğinin ve oturup kalkma adaplarına riayet ettiğinin göstergesidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarından biri kendisini ziyaret ettiğinde, itikafta olsa bile onu uğurlamak için kalkardı. Safiye binti Huhey radıyallahu anha der ki, Allah Resulü itikaftayken bir gece onu ziyaret ettim ve onunla sohbet ettim. Sonra dönmek için ayağa kalktım. Beni uğurlamak için o da kalktı. O sırada ensardan iki adam oradan geçti. Allah Resulü'nü gördüklerinde hızlandılar. Allah Resulü onlara, ''Yavaş olun, bu kişi Safiye binti Huhey'dir.'' dedi. Onlar, ''Subhanallah, ey Allah'ın Resulü.'' deyince ise, ''Şeytan insanın damarlarında dolaşır. Ben şeytanın sizin kalbinize bir kötülük atmasından endişe ettim.'' buyurdu. Allah Resulü'nün itikafta olmasına rağmen hanımını uğurlamak ve koruyup gözetmek için nasıl kalktığına bir bak. Halbuki itikafta olan biri zaruret olmadıkça mescitten çıkmaz. Biz yuvalarımızı sevgiyle inşa ederiz. Hanımlarımızsa nurlandırır evlerimizi. İyilik ve takvayla evlerimizi imar ederiz. Muhammed'in sünnetiyle ihya ederiz. Allah Resulü bizim örneğimizdir. Sana da, hanımına da yeter onun sünneti. O, hanımlarına olan sevgisini ishar ederdi. Başkaları ise kibirlenip sevgilerini gizler. Bazen onlarla şakalaşıp gülerdi ve en güzel isimlerle onlara seslenirdi. Evden çıkmadan önce sarılıp öperdi. Kendisinden geriye bir hatıra kalsın diye. Bir gün olsun elini eziyet vermek için uzatmadı. Aksine eli hayırların fışkırdığı bir pınardı. Allah Resulü tertemiz hanımlarıyla beraber mesut ve bahtiyar bir yaşam sürdü. Çünkü onun hayatı Allah-u Teala'nın onlarla iyi geçinin buyruğunun dikkatli şekilde pratiğe dökülmüş haliydi. Bunları öğrendikten sonra Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız ailesine en iyi davranandır. Ailesine en iyi davranan benim sözleriyle evlilik hayatından bahsettiğini görmekte şaşılacak bir durum yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin iman bakımından en kamil olanlarınız ahlakı en güzel olanlardır. En hayırlılarınızsa hanımlarına en güzel ahlakla davrananlardır. Allah Resulü'nün bir gün olsun bir kadına vurduğu veya küçük gördüğü bize nakledilmemiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü Allah yolunda cihat haricinde hiçbir şeye, kadına veya hizmetçiye eliyle vurmamıştır. Allah Resulü'nün bu davranışı nerede? Bugünkü bazı erkeklerin davranışları nerede? Bugün bazı kimselerin en basit sebeplerle hanımlarına el kaldırdıklarını, onların yüzlerine, kafalarına ve sırtlarına vurduklarını, hatta bazen sopa, ayakkabı ve benzeri şeyler kullandıklarını görürsün. Allah Resulü'nün, Allah'ın kadın kullarına vurmayın şeklinde bir buyruğu sabit olmuştur. Ömer radıyallahu anh bu söz söylendikten belirli bir müddet sonra gelip, Allah Resulü'ne, kadınlar kocalarına baş kaldırmaya başladılar deyince bu hususta ruhsat verildi. Ruhsattan sonra birçok kadın Allah Resulü'nün ailesine gelip kocalarını şikayet etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Muhammed'in ailesine birçok kadın gelip kocasından şikayette bulunmuştur. Hakkında şikayette bulunulan bu kimseler sizin en hayırlılarınız değildir. Yani hanımlarına vuran erkekler sizin en hayırlılarınız değildir. Aksine sizin aranızdan hayırlı olanlar hanımlarına vurmayan ve onların sıkıntılarına tahammül edenlerdir. Bu sebeple Araplar şöyle demiştir. Kadınlara sadece şeref sahibi kimseler ikramda bulunur ve onları sadece kınanmış kişiler küçük düşürür. Kadınlarsa şeref sahiplerine boyun eğer ancak kınanmış kimselere baş kaldırırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara yumuşak davranılmasını şu sözleriyle tavsiye etmiştir. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı en üstüdür. Sen orayı düzeltmeye çalışırsan kemiği kırarsın. Olduğu gibi bırakırsan da eğri kalmaya devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Bu hadiste kadınlara iyi davranmaya, onların sıkıntılarına tahammül etmeye, yumuşak davranıp iyilikte bulunmaya ve ahlaklarındaki eğriliklere sabretmeye teşvik vardır. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Eğer sen kaburga kemiğini düzeltmek istersen kırarsın. O halde olduğu gibi bırak ve öyle yaşa. Bir erkek hanımına sabretmeli ve kendisinden sadır olan davranışlara tahammül etmelidir. Allah Resulü fırsat buldukça bu tavsiyesini tekrar ederdi. Allah Resulü veda hutbesi gibi önemli bir hutbede bu konuya yer vermiş ve şöyle buyurmuştur. Dikkat edin! Size kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Onlar sizin yanınızdaki emanetlerdir. Onlar hakkında bundan başka bir şeye sahip değilsiniz. Allah Resulü, kadınların bazı hallerine kızgınlık anında kendisine hakim olamayan erkekler tarafından sabredilemeyeceğini bildiği için, bu durum erkeğin kadını terk etmesine ve böylece ailenin dağılmasına sebep olmasın diye, kadınlar hakkındaki bu tavsiyesini sürekli tekrarlardı. İşte bu nedenle Allah Resulü başka bir hadisinde durumlarını ıslah etmeleri için erkeklere şöyle nasihat etmiştir. Mümin bir erkek, mümin hanımına buğz etmesin. Çünkü onun bir ahlakını sevmiyorsa başka bir ahlakını sever. Yani bir erkeğin hanımına hemen kızmaması gerekir. Çünkü onun bazı özelliklerini sevmezse bile başka bazı özelliklerini sevebilir. Örneğin kadının bir huyu kötüdür ancak bunun yanında dindar, güzel, iffetli, kocasına karşı merhametli ve benzeri özelliklere sahip olabilir. İşte Allah Resulü hanımlarıyla böyle güzel geçinirdi. Onlara karşı sürekli güler yüzlü davranır ve onları mutlu etme noktasında gayret gösterirdi. Onlarla oturur, yemek yer, muhabbet eder, şakalaşır, istişare eder, sözlerini dinler, yardımlaşır, gönüllerini alır ve hatalarını görmezden gelirdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarının ailesine dahi iyi davranılmasını tavsiye ederdi. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Orası Kırat'ın, bir para birimi, zikredildiği bir topraktır. Orayı fethettiğiniz vakit ahalisine iyi davranın. Çünkü onlar için bir zimmet ve rahim ya da sıhr akrabalık bağı vardır. Zimmet, hürmet ve hak demektir. Rahim ise İsmail aleyhisselamın annesi Hacer'in onlardan olması sebebiyledir. Sıhr ise Allah Resulü'nün oğlu İbrahim'in Mısırlı Mariye'den olması sebebiyledir. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımının duygularını gözetirdi. Allah Resulü hanımının kendisinden razı olup olmadığını anlardı. O bir gün Ayşe radıyallahu anhaya, ''Ben senin benden razı olduğunu da bana kızgın olduğunu da anlıyorum dedi. Ayşe radıyallahu anha, bunu nereden anlıyorsun diye sorduğundaysa şöyle cevap vermişti. Benden razı olduğunda, hayır, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ancak bana kızgın olduğunda, hayır, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, evet vallahi ey Allah'ın Resulü, sadece senin ismini terk ediyorum diye karşılık vermiştir. Allah Resulü, hanımlarının hoşnutluğunu ve kızgınlığını önemsemeyen kocalardan değildi. Devlet işleri, savaşlar, cihat, ordu hazırlamak, dünyaya daveti yaymak, Kisra ve Kayser'e mektup göndermek, büyük işlerin takibini yapmak gibi önemli durumlar Allah Resulü'nü hanımının duygularını önemseyip gözetmekten alıkoymamıştır. Allah Resulü'nün bu davranışları nerede, hanımının kendisinden hoşnut mu ya da kendisine kızgın mı veya mutlu mu yahut kederli mi olduğunu önemsemeyen kimseler nerede? Allah Resulü'nün Hafsa radıyallahu anha tarafından Yahudi kızı denilerek incitilen müminlerin annesi Safiye radıyallahu anha'nın duygularını gözetmesi de bu konuya örnek verilebilir. Allah Resulü bu olay üzerine Safiye'yi müdafaa etmiş ve gönle genişlik verecek ve kişiyi sakinleştirecek sözlerle onu teskin etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Hafsa'nın kendisine Yahudi kızı dediği haberi ulaşınca Safiye ağladı. Allah Resulü ağladığı sırada onun yanına girdi ve ''Seni ağlatan da nedir?'' diye sordu. Safiye, ''Hafsa bana Yahudi kızı demiş.'' deyince Allah Resulü, ''Sen bir peygamber kızısın. Amcan da bir peygamber ve bir peygamberin nikahı altındasın. Peki o hangi vasfıyla sana karşı övünüyor?'' cevabını verdi. ''Sen bir peygamber kızısın. Yani Harun bin İmran aleyhisselam. Amcan da bir peygamber. Yani Musa bin İmran aleyhisselam. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımının üzgün veya hasta olduğunu görünce yardımcı olurdu. Ayşe radıyallahu anha hac yaparken hayız oldu. Bunun için ağladığı sırada Allah Resulü yanına girdi ve ''Ne oldu sana? Hayız mı oldun?'' diye sordu. Ayşe radıyallahu anha evet deyince de ''Bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazmış olduğu bir şeydir. Haccın tüm ibadetlerini yap. Ancak temizlik vaktin gelinceye dek Kabe'yi tavaf etme.'' buyurdu. Ayşe radıyallahu anha der ki ''Haccımı yapınca Allah Resulü Abdurrahman'a emretti de niyet ettiğim umre yerine bana Tenim bölgesinden bir umre yaptırdı. Kocaların, hanımlarının durumlarında gözetmeleri gereken şeylerden biri de, kadınların hayız, nifas ve doğum gibi hallerde çektikleri yorgunluk, darlık ve acı sebebiyle huylarının değişmesidir. Hatta bir koca, hanımında bu türden bir şey hissettiğinde, ona bu şekilde güzel davranarak bir sığınak olmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan hanımını şefkatli bir şekilde sıvazlar ve ona rukiye yapardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, bizden biri hastalandığı vakit Allah Resulü sağ eliyle onun vücudunu mesheder, sonra da ey insanların Rabbi sıkıntıyı gider, şifa ver, şafi olan sensin, senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ki hiçbir hastalığı ıskalamaz derdi. Bir koca hanımının vücudundan ağrıyan yeri arar ve eliyle şefkatli bir şekilde sıvazlarsa, bu durum acıyı dindirmese dahi kadının psikolojisini oldukça olumlu bir şekilde etkiler ve kadın kocasının kendisini ve çektiği acıları önemsediğini hisseder. Ümmü Zer hadisinde geçen kadınlardan biri, kocasını çektiğim sıkıntıyı anlamak için hiç beni okşamaz sözüyle eleştirmiştir. Yani muzdarip olduğu derdi anlayıp gidermek için hanımına hiç elini uzatmaz. Hadiste geçen bes kelimesi şikayet ve hastalık manasında da kullanılır. Kadın bu sözüyle kocasının önem verdiği hiçbir şey hakkında soru sormadığı manasını kastetmiş ve onu az şefkatli olmakla nitelendirmiştir. Başa bir bela geldiğinde veya bir hastalık söz konusu olduğunda eşler arasında yardımlaşmak en gerekli şeylerden biridir. Ancak bazı kocalar bu tür şeyleri hiç önemsemez ve kadının sürekli sağlıklı, sıhhatli olmasını isterler. Kadın hasta olduğunda ise hemen onu ailesinin evine götürür ve iyileşene kadar da arayıp sormazlar. Çünkü onlar, kadınlar bu haldeyken onlarla vakit geçiremezler. Onun hanımlarına sunduğu yardımlardan biri de sefer yolunda devesi hastalanan hanımı Safiye'nin gözyaşlarını bizzat kendi elleriyle silmesidir. Safiye binti Huhey radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü hanımlarıyla beraber hac yaptı. Yolun bir kısmında bir adam indi ve onun hanımlarının develerini çok hızlı bir şekilde ilerletti. Allah Resulü bunu görünce kadınları kastederek "Sen cam kristallerin develerini böyle mi ilerletiyorsun?" diye sordu. Kervan ilerlerken Safiye binti Huhey radıyallahu anh'ın devesi hastalandığından ötürü yere çöktü. Halbuki bu deve kervandaki develer arasında sırtı en güzel olanlardan biriydi. Safiye devesinin bu haline ağladı. Allah Resulü durumdan haberdar olunca geldi ve onun gözyaşlarını kendi elleriyle sildi. Bir kocanın ağlama sebebi oldukça basit bir şey olsa dahi, hanımının gözyaşlarını kendi elleriyle silmesinde büyük bir yardımlaşma ve hanımının duygularını gözetme durumu vardır. Çünkü bu olayda Safiye radıyallahu anha en güzel develerden biri sayılan devesinin çökmesi sebebiyle ağlamasına rağmen Allah Resulü onun duygularını küçümsememiştir. Hanımlar bazı sıkıntılı dönemler geçirir ve bu dönemlerde şefkatli bir tebessüme ve safiyane bir destekle gönüllerinin hoş edilmesini ister ve dertlerini hafifletecek birilerine ihtiyaç duyarlar. Böyle yapılınca da kendileriyle beraber sıkıntılara göğüs geren birileri olduğunu hissederler. Bazen bir kadın bir yakınını, babası, annesi veya kardeşi olabilir, kaybeder ve kendisine sabrı telkin edip sabrın faziletini hatırlatan ve destek olan birilerine ihtiyaç duyar. Ancak bazı insanlar böyle bir güzel ahlaka sahip değildir. Bu sebeple bu tür kişilerin hanımların başlarına gelen musibetleri ve çektikleri dertleri önemsemediğini görürsün. Hatta hanımının derdini küçümseyip dalga geçene bile rastlayabilirsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, ben iki zayıfın hakkı noktasında katı davranıyorum. Yetim ve kadın. Yani bu kimselerin hakkına girilmesin diye insanlara sert ve katı davranıyorum." Bu sözden maksat Allah Resulü'nün bu hükmü insanlara iletmesi noktasında Allah'ı şahit tutmasıdır. Onun hanımlarına olan şefkati ve onlarla güzel geçinmesi, onlardan birinin kendisine sesini yükseltmesine rağmen buna sabredecek seviyeye çıkmıştır. Numan bin Beşir radıyallahu anh der ki, bir gün Ebu Bekir geldi ve peygamberin yanına girmek için izin istedi. Ancak Allah Resulüne karşı sesini yükselten Ayşe'nin sesini duydu. Allah Resulü içeri girmesi için Ebu Bekir'e izin verdi. Ebu Bekir içeri girince Ayşe'yi tuttu ve "Ey Ümmü Rumman'ın kızı, Allah Resulüne karşı sesini mi yükseltiyorsun?" dedi. Numan radıyallahu anh dedi ki, ancak Allah Resulü ikisinin arasına girdi. Ebu Bekir dışarı çıkınca Resulullah Ayşe'yi razı etmek için ona "Seninle o adam arasına girdiğimi görmedin mi?" dedi. Bir rivayete göre ise "Seni o adamdan kurtardığım halde hakkımda ne düşünüyorsun?" dedi. Numan radıyallahu anh devam ediyor. Sonra Ebu Bekir gelip izin istedi ve onların gülüşmelerini duydu. Allah Resulü ona izin verince içeri girdi. Ve "Ey Allah'ın Resulü, kavganıza beni ortak ettiğiniz gibi barışınıza da ortak edin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisi kendisine karşılık verip geceye kadar kendisini terk edince dahi tahammül etmiştir. Ömer radıyallahu anh der ki, biz Kureyşliler kadınlar üstünde hakimiyet kurmuş bir toplumduk. Medine'ye geldiğimizde ise kadınların sözününü geçtiği bir toplumla karşılaştık. Bizim kadınlarımız da Ensar'ın kadınlarının ahlakını almaya başladı. Bir gün hanımım bana karşılık verdi ve sesini yükseltti. Ben de bu duruma karşı çıktım. Bunun üzerine bana, sana karşılık vermeme şaşırma. Vallahi Allah Resulü'nün hanımları bile ona karşı çıkıyor ve geceye kadar onunla konuşmuyor dedi. Bu sözleri duyunca hemen evden çıkıp Hafsa'nın yanına gittim. Ve siz Allah'ın Resulüne karşı mı çıkıyorsunuz diye sordum. O da evet dedi. Peki onu geceye kadar da terk de ediyor musunuz diye sorduğumda yine evet dedi. Bu hadiste kadınlara aşırı derecede baskı kurmanın kınanan bir durum olduğu hükmü vardır. Çünkü Allah Resulü kendi kavminin kadınlara olan davranışını terk ederek Ensar'ın davranışını benimsemiştir. Yine bu hadiste hanımlara karşı sabır göstermek, hatalarını görmezden gelmek ve koca hakkı noktasında meydana gelen kusurlarını affetmek gibi hususlar da vardır. Ancak kadının kusuru Allah hakkındaysa o halde takınılan tavır değişir. O sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde hanımlarına yardım ederdi. Esved der ki Ayşe'ye Allah Resulü evinde neler yapardı diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Ailesinin hizmetini görürdü. Namaz vakti geldiğinde ise namaz kılmak için dışarı çıkardı. Bu hizmetin açıklaması başka rivayetlerde Ayşe radıyallahu anha tarafından şu sözlerle açıklanmıştır. O da insanlar arasından bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi işlerini görürdü. Günümüzde bazı insanlar hanımlarını güçlerini aşacak işler ve yüklerle sorumlu tutmaktadırlar. Bazen de hanımlarının yorgun veya hasta olduğunu görmelerine rağmen bu durumu hiç umursamayıp ev işlerinde onlara yardım etmezler. Bu tür davranışlar güzel geçinmeye uygun olmayan davranışlardır. O sallallahu aleyhi ve sellem bineye bindiği esnada hanımına yardım ederdi. Allah Resulü Safiye radıyallahu anha bir bineye binmek istediğinde ona yardım etmiştir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün bir abayla Safiye'yi sarmaladığını, sonra da devesinin yanına oturup dizini yere koyduğunu, Safiye'nin de ayağıyla onun dizine basarak bineğine bindiğini gördüm. Allah Resulü, Safiye radıyallahu anh'ın bineğine binebilmesi için dizini yere koymuştur. Bu, hanıma karşı muamelede tevazuun, merhametin ve iyiliğin zirvesidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, temizliğine ve güzel kokmaya önem gösterirdi. Allah Resulü evine girer girmez hanımları kendisinden kötü bir koku almasınlar diye hemen misvak kullanırdı. Şureyh bin Hani rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe'ye Allah Resulü eve girdiğinde ilk ne yapardı diye sorduğumda misvak kullanırdı cevabını verdi. Bundaki hikmet şudur. Bazen insanlarla konuşulduğunda ağız kokusu değişebilir. Eve girildiğinde bu kokuyu gidermek ev ahalisiyle iyi geçinme kısmına girer. O sallallahu aleyhi ve sellem her uyandığında ağzının ve dişlerinin temiz olmasına dikkat ederdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü gece veya gündüz uyuyup her uyandığında mutlaka abdest almadan önce misvak kullanırdı. Bu rivayetler buhar, yemek veya başka bir şeyle ağzın kokusu değişebileceğinden ötürü sürekli olarak misvak kullanmanın müstehab olduğunu gösterir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Resulullah misvağı severdi. Oruç tutarken veya tutmazken, uykudan uyandığında, abdest alırken, namaza duracakken ve eve girdiğinde misvak kullanırdı. O, erak ağacının dalını misvak olarak kullanırdı. Eşler arası ilişkide bu mesele oldukça önemlidir. Bugün mahkemelerde görülen boşanma davalarında sunulan gerekçelerden birinin de eşlerden birinin ağız ve diş temizliğine önem vermemesi olduğunu bilmemiz, meselenin ehemmiyetini anlamamız açısından yeterlidir. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sadece güzel koku yayılmasına gayret ederdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü kendisinden kötü koku yayılmaması için aşırı derecede titiz davranırdı. İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulüne en zor gelen şey kendisinden kötü koku yayılacak olmasıydı. Allah Resulünün ahlakından biri de güzel koku sürünmekti. O güzel kokuyu sever ve çokça sürerdi. Hatta güzel koku Allah Resulünün bana dünyadan kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Hadisinde ifade ettiği gibi onun dünyalık anlamda sevdiği şeylerden biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem kötü kokularından ötürü soğan ve sarımsak gibi mübah olan bazı şeyleri dahi terk etmiştir. Bu davranış nerede? Kendisinden sigara kokusu yayıldığı halde evine girip hanımının yanına giden kimselerin davranışları nerede? Böyle durumlarda bir de çoğu zaman kadın kocası için en güzel kokuları sürmüş olur ve ondan enfes kokular yayılır. O sırada ise kocasından iğrenç kokular yayılmaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına güzel gözükmek için uğraşır, saçını tarar ve saçına önem gösterirdi. Allah Resulü böyle davranmayı ashabına da emretmiş ve saçı olan ona ikramda bulunsun buyurmuştur. Yani saçını yıkama, yağ sürme, tarama ve dağınık bırakmamayla temiz ve güzel tutsun. Çünkü temiz olmak ve güzel görünmek sevilen şeylerdendir. Kocanın hanımına güzel görünmek için çabalaması ve temizliğine dikkat etmesi gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, ben bir kadının benim için süslenmesini sevdiğim gibi o kadın için süslenmeyi de severim. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.

Bazen de saçını hanımı tarardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü itikafa girdiğinde başını bana doğru uzatırdı. Ben de onun saçını tarardım. Hanımı onun saçını yıkardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, ben hayızlıyken Allah Resulü'nün saçını yıkardım. Allah Resulü'nün temizlik için var olan tüm vesileleri kullanması, onun hayatında apaçık olan bir durumdur. O, bir insanın en güzel hal ve en hoş surette bulunması için ümmetini de buna teşvik etmiş ve onları fıtrattan olan sünnetlere yönlendirmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımına karşı olan davranışlarında anlayışlı ve müsamahakardı. Allah Resulü hanımları mahsuru olmayan bir şey istediğinde bu isteği yerine getirirdi. Allah Resulü'nün haccını vasfeden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ayşe radıyallahu anha, ''Ey Allah'ın Resulü, ben hac ettiğim halde tavaf yapamadığım için kendimi rahatsız hissediyorum.'' demiştir. Cabir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü anlayışlı biriydi. Hanımı kendisinden bir şey istediğinde bu isteği yerine getirirdi. Bugünse eşlerin çoğunun arasında her şeyde tartışma, atışma ve ters düşmeden başka bir şey göremezsin. O sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinin mübah olan eğlencelere bakmalarına ses çıkarmazdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü otururken bir gürültü ve çocuk sesleri duyduk. Allah Resulü ayağa kalktı ve Habeşlilerin mızraklarıyla oynadıklarını gördü. Bunun üzerine ''Ey Ayşe, gel de bak.'' dedi. Ben de gidip çenemi Allah Resulü'nün omzunun üzerine koydum ve onun başıyla omzu arasından Habeşlileri izlemeye başladım. Bana ''Yeter mi, yeter mi?'' diye soruyordu da ben onun yanındaki değerimi görmek için hep hayır diyordum. Bu hadiste Allah Resulü'nün yüce ahlakının güzelliği ve ailesiyle olan güzel geçimi vardır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Allah Resulü'nün güzel ahlakı ve kişinin sıkıntılı olmayan mevzularda onları mutlu edecek şeyleri tercih etmesi gibi ailesine karşı takınması gereken tavır vardır. Bir rivayet şu şekildedir. Ben de onların oyunlarına bakmaya başladım. Öyle ki onları izlemeyi bırakan ben oldum. Başka bir rivayet de şöyledir. Ben ''Ey Allah'ın Resulü, acele etme.'' dedim. Bir süre sonra bana doğru kalktı ve ''Yeter mi?'' diye sordu. Ama ben yine ''Acele etme.'' dedim. Ayşe radıyallahu anha der ki, ''Aslında ben onları pek izlemek istemiyordum. Ancak diğer kadınların Allah Resulü ile birbirimize verdiğimiz değeri görmelerini istedim.'' Bu hadiste geçtiğine göre güzel geçinmek şu manaya gelir. Uyum sağlamak, haram olmayan şeylerde yardımcı olmak ve ailesinin sevdiği şeylerden nefret etse bile haram olmayan eğlencelerde kadınların ahlakına sabretmek. O sallallahu aleyhi ve sellem bayramlarda hanımını mübah şarkıları dinlemekten alıkoymazdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, yanımda bulunan iki cariye Boğaz günüyle bugün de Evs ve Hazreç kabileleri arasında bir savaş meydana gelmiştir. Bununla alakalı şarkılar söylerken Allah Resulü içeri girdi. Yatağına uzandı ve yüzünü çevirdi. Daha sonra Ebu Bekir içeri girdi ve Allah Resulü'nün yanında ''Şeytan çalgılarını mı çalıyorsunuz?'' diyerek beni azarladı. Bu sözler üzerine Allah Resulü Ebu Bekir'e yöneldi ve ''Bırak onları.'' buyurdu. Allah Resulü'nün bize bakmadığı bir andaysa onlara işaret ettim ve çıktılar. Bu olay bir bayram günü gerçekleşti. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu faydalar vardır. Bayram günlerinde ibadet yorgunluğunu atıp rahatlamaları için yaptıkları şeylerde aile bireylerine genişlik sağlanabilir. Yine bu hadiste kadına yumuşak davranmak ve onun sevgisini kazanmayı sağlayacak işler yapmak da vardır. Allah Resulü bayram ve nikah gibi törenlerde, def çalma ve def eşliğinde şiirler söyleme gibi şeylerde aile üyelerine genişlik sağlardı. Fars ve Rum toprakları fethedildiği vakit sahabiler onların adetlerinden biri olan
bestelenerek içki ve nefsi

0: nefsin derinliklerinde bulunan hevayı açığa çıkaracak güzel suretlerden bahseden ve müzik aletleri kullanılan şarkılarla karşılaşmış ve bunları inkar etmişler, hatalı görmüşler ve sakındırmışlardır. Bu da onların Allah Resulü'nün ashabı için ruhsat verdiği şarkıların bu şarkılar aletlerin de bu aletler olmadığını anladıklarına işaret eder. Allah Resulü'nün ruhsat verdiği şey Arapların o dönemde kendi aralarında kullandıkları aletlerdir. Ancak acemlerin kendilerine ait aletlerle söyledikleri şarkılar ruhsat kapsamına girmez. Her ikisi de şarkı olarak isimlendirilse dahi aralarında akıllı bir kimsenin fark edebileceği farklar vardır. Acemlerin kendi aletleriyle söyledikleri şarkılar hevayı azdırır, tabiatı değiştirir, masiyete götürür ve zinaya sürükler. Ruhsat verilen Arapların şarkılarında bu mefsedetlerden hiçbiri kesinlikle bulunmamaktadır. Acemlerin şarkılarıyla Arapların şarkılarını kıyas edenler çirkin bir hata yapmış olurlar. Bu kıyası yapanlar aradaki fark açığa çıkmasına rağmen asılla furu arasında kıyas yapmış olurlar. Bu kıyas en fasit ve doğrudan en uzak olan bir kıyastır. Allah Resulü'nün hanımına dinlenmesi için izin verdiği şarkılar içinde herhangi bir çirkinlik barındırmayan mübah bir eğlencedir. Allah Resulü'nün hanımı Ayşe'ye davranışı bunlarla sınırlı değildir. O, kendisiyle oynasınlar diye komşuları Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gönderir ve misafirlerin çekinmemesi için elinden geleni yapardı. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, ben Allah Resulü'nün yanında kızlarla oynardım. Benim kendileriyle oynadığım bazı kız arkadaşlarım vardı. Bu kızlar Allah Resulü içeri girdiğinde hemen örtünün arkasına kaçar ve o da onları benimle oynasınlar diye yanıma gönderirdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu Allah Resulü'nün yumuşaklığından ve güzel geçimindendir. Ayşe radıyallahu anha diğer kızlarla oyunlar oynardı ve onun üzerinde suretler olan oyuncakları vardı. Allah Resulü onunla şakalaşır ve gülüşürdü. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü. Benim sepetimin üstünde bir örtü vardı. Bir rüzgar esti ve kız bebek oyuncaklarım açığa çıktı. Allah Resulü, bunlar nedir ey Ayşe diye sordu. Ben de kızlarım diye yanıt verdim. Allah Resulü, oyuncakların arasında kağıttan iki kanat yapılmış bir at gördü. Ve kız bebeklerin arasında gördüğüm o şey de nedir diye sordu. Ben de at dedim. Peki üzerindeki şeyler ne diye sordu. Ben de iki kanat diye cevapladım. İki kanadı olan at mı olur diye sorunca da Süleyman'ın kanatları olan atları olduğunu duymadın mı dedim. Bunun üzerine Allah Resulü güldü. Öyle ki azı dişlerini gördüm. Allah Resulü'nün bu gülüşleri hanımını ne kadar da mutlu etmiştir ve onun şakalaşmaları hanımının duygularına ne güzel etki etmiştir. Allah Resulü diğer kocaları da buna teşvik etmiştir. Çünkü bu tür davranışlar aradaki uyumu artırır ve kalpleri sevince boğar. Allah Resulü evleneceği vakit Cabir bin Abdullah'a şöyle demiştir. Oynaşabileceğin ve seninle oynaşacak, gülüşebileceğin ve seninle gülüşecek bir bakire kızla evlenseydin ya. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şu dört şey hariç Allah'ın zikrinden olmayan her şey batıldır. Kişinin iki hedef arasında yürümesi, atış yapmayı kastediyor, atını eğitmesi, ailesiyle şakalaşması ve yüzme öğrenme. Eşler arasında şakalaşmak ve gülüşmek, kalpleri ülfet, evleri muhabbetle doldurur. Aradaki ilişkileri güçlendirir ve sevgi bağları derinleşir. Şakalaşmak, oynaşmak ve espri yapmak kadınların gönüllerini hoş eder. Ömer bin Hattab o sertliğine ve heybetine rağmen şöyle derdi. Kişinin ailesinin arasında bir çocuk gibi olması gerekir. Ancak ailesi kendisinden bir şey istediğinde bir adamla karşılaşmalıdır. Sabit bin Ubeyd der ki, Zeyd bin Sabit, ailesi arasında en neşeli olan insanlardan biriydi. ancak dışarı çıktığında en ciddi adamlardan biri olurdu. Bedevi bir kadın vefat eden kocasını sözlerle anlatmıştır. Vallahi eve geldiğinde güler yüzlü, dışarı çıktığında vakur biriydi. Bulduğunu yer, bulamadığı hakkında ise sormazdı. Çoğu insan arkadaşlarının ve dostlarının yüzüne gülerken eve girer girmez asık suratlı biri olmak gayesiyle yüzündeki gülümsemeyi siler ve kaşlarını çatar.
1: Davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
7: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını bizlere lütfeden Rabbimize şükrediyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Maide suresinin 3. ayetine dair tefsiri Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bu değerli eserinden aktarmaya çalışacağız. Önce Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinin tilavetini sizlere aktarıyoruz. Ardından sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'den Rabbimiz Teala Hazretlerinin ilahi beyanı Maide Suresi 3. ayet.

Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tilavetinden ve sizler tarafından dinlenmesinden hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimiz başta olmak üzere, bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehli beytinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam başta olmak üzere şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 3. ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu zikredilenler size haram kılınmıştır. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri şeylerle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile yırtıcı hayvanların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmak demektir. Bugün kafirler sizin dininizden yani onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin bu 3. ayeti kerimesi müminlere nelerin haram kılındığı hususunda açık ve net ifadelerle bilgi vermektedir. Buna göre leş olarak tabir edilen boğazlanmadan ölmüş hayvanın eti haram kılınmıştır. Yani haram kılınan şey onu yemektir. Zira haram olan ölü hayvanın eti değil, bu şekilde ölmüş olan hayvanın etini yemektir. Leş, boğazlanmadan ruhu bedeninden ayrılan hayvana denir. Yine kan da, yani akıtılmış kan da haram kılındı size. Yani hayvanların damarlarındaki kan haramdır. Yoksa ciğerler ve dalakta donup kalan kan değil. Cahiliye döneminde insanlar kanı bağırsaklara doldurup kızartıyorlar ve onun hacamat yapılan kimse için haram olmadığını söylüyorlardı. Ayet-i Kerime'de geçen üçüncü haram kılınan şey domuz etidir. Domuz etinin ise bizzat kendisi haramdır. Onun haramlığı leş olmasına bağlı değildir. Boğazlanarak öldürülen bir domuzun eti de haramdır. Köpek ve sair yırtıcı hayvanların adlarının burada tek tek sayılmayıp da sadece domuz etinin haramlığının zikredilmesinin hikmeti, birçok küfür ehlinin domuz eti yemeyi alışkanlık haline getirmiş olmalarıdır. Bu sebeple hüküm domuz etinin haramlığına tahsis edilmiştir. Etlerinin yenilmesi haram olan diğer yırtıcı hayvanlar boğazlandığında hükmen temiz olurlar. Ve her ne kadar etlerini yemek helal olmasa da domuz etinin aksine onlar suya düştüklerinde şer'an onu kirletmiş, pisletmiş olmazlar. İslam alimlerinden bazıları demişlerdir ki, gıdalar yiyenlerin bir parçası haline gelir. Kişi yediği gıdada bulunan özelliklerden, ahlak ve sıfatları bakımından etkilenir. Domuz ise
müthiş hırslı ve arzularına düşkün olması ile tanınır. İnsanların bu çirkin sıfatlardan etkilenmelerinin önlenmesi de domuz etinin haram oluşunun hikmetlerindendir. Domuzun kötü özelliklerinden biri de dişisini kıskanmaması ve namus gayretinden yoksun olmasıdır, demişlerdir İslam alimleri. Dördüncü olarak haram kılınan şey Allah'tan başkası adına boğazlanan şeylerdir. Boğazlanan hayvanlardır. Yani boğazlanırken Allah'tan başkası adına kesildiği söylenen hayvanın eti de haramdır. Mesela cahiliye Araplarının Lat ve Uzza adına demeleri gibi. Bu hususta fakihler şu görüşü belirtmişlerdir. Bir hayvan boğazlanırken Allah'ın adının yanında peygamberin adı da anılarak Bismillahi ve Muhammed denilse o kesilenin eti haram olur. Hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur. Ebeveynine lanet edene ve Allah'tan başkası adına hayvan kesene Allah lanet etsin. İmam Nevevi Hazretleri bundan kastın Allah'tan başkasının mesela bir putun ya da Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin veya bunların dışında herhangi bir şeyin adına hayvan kesmektir. İmam Maverdi de şöyle demiştir. Buhara alimleri devlet başkanına yakınlık sağlamak için onu karşılarken kesilen kurbanın etinin haram olduğu fetvasını vermişlerdir. Çünkü o Allah'tan başkası adına kesilmiş hale gelmektedir. İmam Rafii ise bu hususta şu kanaatini belirtir. Devlet başkanını karşılamak üzere kesilen kurbanın eti haram değildir. Çünkü onlar yörelerine öyle bir devlet adamının gelişini kutlamak üzere kurban kesmektedirler. Bir yönüyle akika kurbanına benzetilebilir. Nitekim akika kurbanı da doğan evladının doğumunu kutlamak üzere bir sevinç belirtisi olarak Allah'a bir şükran ifadesi olarak kesilmektedir ve insanlara ikram edilmektedir. Böyle şeyler haramlığı gerektirmez. İbnül Melek adlı İslam aliminin Şerhül Meşarik adlı eserinde böyle denilmektedir. Anlaşılan kişinin niyeti burada o işin helal veya haram oluşuna tesir etmektedir aziz dinleyenlerim. Ayet-i Kerime'de geçen boğulmuş ifadesinden boğularak öldürülmüş hayvanın eti anlaşılmaktadır. Haram kılınan etlerden birisi de boğularak öldürülmüş hayvanın etidir. Boğmak, hayvanın boğazını sıkıp nefes alıp vermesini engelleyerek öldürmektir. Boğmanın bir insanın fiiliyle olması veya başka bir sebepten olması hükmü değiştirmez. Mesela bir hayvanın kendi başını bir ağacın iki dalı arasına sokup boğularak ölmesi gibi. Cahiliye devrinde insanlar koyunu boğarak öldürürler, sonra da onu yerlerdi. Bu şekilde öldürülen bir hayvan leş hükmüne döner. Çünkü boğazlanıp kanı akıtılmadan öldürülmüştür. Yine ayet-i kerimede geçen vurulup öldürülmüş ifadesinden ölene kadar taş veya tahta ile vurulup öldürülmüş hayvanın kastedildiği anlaşılmaktadır. Hayvan darbenin tesiriyle o anda ölse de hüküm aynıdır. Katade Hazretleri der ki, cahiliye döneminde insanlar etini yiyecekleri hayvanı sopa ile döverek öldürürler, sonra da onun etini yerlerdi. Bu da kanı akıtılmadığı için aynen boğularak öldürülen hayvan gibidir. Yine ayet-i kerimede yukarıdan yuvarlanıp ölmüş ifadesiyle, yani yüksek bir mekandan yere veya bir kuyuya düşen, boğazlanmadan bu hallerden biriyle ölen hayvan demektir. Bunun da eti haramdır. Tereddi kelimesi düşmek demektir. Erredi kökünden alınmıştır ki bu da helak olmak manasınadır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e şöyle buyurmuştur. Vurduğunda av yuvarlanıp suya düşerse onun etini yeme. Çünkü onun ölümünün senin attığın oktan mı yoksa sudan yani boğularak mı olduğunu bilemezsin. Bu söz biri mahzurlu, diğeri mübah iki ihtimal bir araya geldiğinde mahzurlu tarafın dikkate alınması hususunda delil olmuştur. Bu sebepledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram da bellidir. Ancak bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Sana şüpheli gelen şeyleri terk edip şüphe etmediğine yönel. Haberiniz olsun ki her melikin, her devlet başkanının bir koruduğu yani yasak bölgesi vardır. Allah'ın korusu ise haramlardır. Korunun etrafında dolaşıp duran bir kimse oraya düşmesi kuvvetle muhtemel olan biridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Biz faize düşme korkusu ile 10 helalden 9'unu terk ettik. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede haram kılınmış olan hususlar sayılmaya devam ediliyor. Bunlardan birisi de boynuzlanıp ölmüş hayvanlardır. Diğer bir hayvan tarafından boynuzlanan ve bunun tesiriyle ölen hayvanın eti de haramdır. Ayet-i kerimede geçen el-munhanika, el-mevkuze, el-muteraddiye ve el-natiha kelimelerinin sonundaki T harfi bitiştiği kelimelerde müzekker ve müennes erkek veya dişi her iki cinsi de ifade eder. Bir görüşe göre kelimelerdeki T müennes bir sıfatın mevsufu oldukları için vardır ki bu da koyuna işaret eder. Adeta ayet-i kerimede şöyle denilmektedir. Size boğulmuş, vurularak öldürülmüş koyunun eti de haram kılındı. Koyun eti insanların büyük çoğunluğunun istifade ettikleri bir yiyecek olması hasebiyle burada özellikle zikredilmiştir. Nitekim herhangi bir husus izah edilirken genellikle umum ifade eden sözler tercih edilir ve bununla o konuda açıklanması icap edenlerin bütünü kastedilmiş olur. Yine ayet-i kerimede yırtıcı hayvanların yediği hayvanlardan bahsedilmektedir. Yani yırtıcı bir hayvanın yaraladığı ve bu yaralamanın tesiriyle ölen hayvanın eti de haramdır. Cahiliye devrinin insanları onu da yerlerdi. Burada yırtıcı hayvanlar, köpek dişi olan, saldırıp onları parçalayan aslan ve benzeri hayvanların ortak adıdır. Bu av için kullanılan yırtıcı evcil hayvanların da avını parçalaması halinde bir bütün olarak getirmemesi halinde o avın da helal olmayacağına delalet eder. Ayet-i kerimede bir istisnadan bahsediliyor. Ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna. Yani eti helal olan bir hayvana eti haram sayılacak yani murdar olacak bir ölümle ölmeden önce yetişip de canları çıkmadan onları boğazlamanız ve onların kesilmiş bir hayvanın çırpınması gibi çırpınması hali müstesnadır. Yani bu takdirde onların eti size helal olur. Ancak yırtıcı bir hayvanın yaraladığı hayvan ölmeden boğazlansa da leş hükmündedir. Boğazlansa dahi eti helal olmaz. Bununla birlikte yukarıdan düşmüş veya boynuzlanmış hayvana henüz diriyken yetişip de boğazlanırsa eti helal olur. Keza havadaki bir av vurulup yere düşünce ölürse onun eti de helaldir. Çünkü havada isabet alan avın yere düşmesi kaçınılmazdır. Şayet
havada vurulan bir av, bir dağa veya bir ağacın dalına düşer, sonra da tekrar oradan yere düşer ve ölürse, bu takdirde onun eti haram olur, diyor fakihlerimiz. Artık o, yüksek yerden düşerek ölen hayvanın hükmüne tabidir. Fakat havadaki bir ava atılan ok, avın boğazına isabet ederse, artık o yere ne şekilde düşerse düşsün, eti helaldir. Çünkü okun boğazına isabet etmesiyle, kesmekle elde edilecek netice hasıl olmuştur. Fakat boğazlanmadan önce parçalanmış olan bir av, leş hükmündedir, diyor müfessirimiz. Kesim işlemi tam ve şer'an uygun bir şekilde yapılan hayvanın eti helaldir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: boğazlamak hayvanı gerdanı ile çenesi arasından kesmektir. Buna göre Eflak'tan, diğer ülkelerden İslam diyarına gelen kurutulmuş eti yemek caiz değildir. Çünkü onlar sığırları ve diğer hayvanları başlarına balta ve benzeri şeylerle vurarak öldürmektedirler. Bu ise boğazlamak değildir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz yaşadığı çağda dışarıdan gelen etlerin hayvanların başlarına vurularak öldürülmelerinin söz konusu olduğu bir ortamda, bu bilgiye istinaden dışarıdan gelen kurutulmuş etleri yemenin caiz olmadığını ifade etmektedir. Günümüzde de kaynağı, sıhhati ve şer'an uygun olup olmadığı belli olmayan dışarıdan gelen etlerin yenilmesinin caiz olmadığı söylenebilir. Dikili taşlar, yani putlar üzerine boğazlanan hayvanlar da haramdır. Dikili taşlardan maksat, Kabe'nin etrafında dikili olan taşlardır. İnsanlar onların yanında kurban keserler ve böylece putlarına yaklaştıklarına inanırlardı. İmam Fahruddin Razi der ki, insanlardan bazıları nusub ile kastedilen putlardır derler. Bu ise uzak bir ihtimaldir. Çünkü وَمَا ذُبِحَ cümlesi وَمَا اُهِلَّ cümlesine atfedilmiştir. Bu da Allah'tan gayrısı adına kurban kesmekle kastedilen putlar adına kurban kesmektir manasını ortaya koyar. İşte insanlar bundan men edilmişlerdir. İbn-i Cüreyç de şu kanaattedir: nusup kelimesiyle putlar kastedilmemiştir. Çünkü putlar şekil verilmiş nakışlı taşlardır. Oysa nusup Kabe'nin etrafında dikilmiş taşlardır. Cahiliye döneminin insanları onların yanında putlarına kurban keserlerdi. Kestikleri kurbanların kanlarını nusup denilen bu taşlara sürerler ve kurbanların etlerini de o taşların üzerine bırakırlardı. Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, cahiliye ehli bu taşların yanında kurban keserek Kabe'yi tazim ederlerdi. Halbuki Kabe'yi tazim etmeye biz onlardan daha çok layıkız, dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu: onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Estaizu billah. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Hac suresinin 37. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyordu: onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız, kulluk şuurunuz ona ulaşır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimemiz devam ediyor. Ayet-i kerime, Müslümanlara haram kılınan etleri ve haram kılınan şeyleri anlatmaya devam ediyor. Maide suresinin 3. ayetinde, müminlere haram kılınan hayvanları, bu hayvanların etlerini ve diğer bazı hususları
Rabbimiz Teala bizlere teker teker sayarak bildirmekteydi. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fal oklarıyla kısmet aramanız da size haram kılındı. Ayet-i Kerime'de geçen ezlam kelimesi, zelem kelimesinin çoğuludur ve fal okları demektir. Cahiliye devrinde insanlar bir iş yapmak istediklerinde üç ok ayırırlardı. Oklardan birincisinde Rabbim bana bunu emretti, ikincisinde Rabbim beni bundan men etti yazılı olurdu. Üçüncüsü ise boş, yani yazısız olurdu. Sonra bu okları bir torbaya koyarlar ve elleriyle çekerlerdi. Eğer emir yazan ok çıkarsa o işi yaparlar, nehi yazılı olan çıkarsa o işten uzak dururlardı. Yazısız olan ok çıkarsa bu durumda başa dönüp yaptıklarını tekrar ederlerdi. Bu şekilde kısmet aramalarının manası karşılarına ne çıkacağını önceden bilmek istemeleriydi. Bunun kumar oynarken develerin taksimini bilmek istemeleri olduğu da söylenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak geniş açıklama sana şarap ve kumardan soruyorlar mealindeki Bakara suresinin 219. ayette yapıldığını ifade ediyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve şu ifadeyi Rabbimiz Teala bir uyarı olarak buyuruyor. Bütün bunlar yoldan çıkmaktır, fısktır. Yani kumar oklarıyla şans aramak sizin için bir fısktır. Bunlar insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir. Haşa, Allah'ın hükmüne karşı inatla direnmek ve haddi aşmaktır. Bundan da öte gayb ilmine girmek demektir. Gayb ilmine girmeye çalışmak demektir. İnsanı itikaden sapıklığa götüren bir yoldur. Eğer Rabbim sözü ile Allah'ı kastediyorlarsa Allah'a iftira ve şirktir. Eğer tapınmakta oldukları putu kastediyorlarsa o da şirktir, cehalettir. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz üzere okların üstünde Rabbim bana bunu emretti, Rabbim beni bundan men etti şeklinde yazılar vardı. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz devam ediyor. Bu ayetin ortaya koyduğu hükümlerden biri de şudur. Müneccimlerin şu yıldızdan dolayı yola çıkma, şu yıldızdan dolayı çık gibi sözleri de fısktır. Çünkü bu gayb ilmine muttali olduğunu savunmaktır. Oysa mutlak olarak gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Müellifimiz bu bilgileri Tefsirul Haddadi'den aldığını ifade etmektedir. Ve şöyle devam etmektedir sözlerine. Bil ki müneccimlerin kehanetle hayrı ve şerri bilmek istemeleri gibi meşru olmayan yollarla gaybı öğrenmeye çalışmak men edilmiştir. Bununla birlikte ileride vuku bulması muhtemel hadiseleri tefeül ederek istihare namazı ve duasıyla tefekkür ve riyazat yoluyla öğrenmeye çalışmak meşru sayılmıştır. Kişinin hayırdan kendisine düşen kısmetin ne olduğunu meşru yollarla öğrenmek istemesi mutlak olarak men edilmemiştir. Yasaklanan şey gayri meşru yollarla ve fal oklarıyla kısmetini

öğrenmeye çalışmaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: kuş uçurarak, çakıl taşlarını karıştırarak, fal baktırarak bunlara anlamlar vermek ve bazı şeyleri uğursuz saymak Allah'a şirk koşmaktır. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde sahih bir rivayetle bizlere aktarmaktadırlar aziz dinleyenlerim. Ve yine Münavi Hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: kim kehanetle gaybtan haber verir, fal oklarıyla kısmet arar, uçmasından çeşitli anlamlar çıkarmak üzere kuş uçurur ve bunlara inanarak seferinden yani yolculuğundan veya yapacağı işten vazgeçerse, artık o kıyamet gününde cennetin yüksek derecelerini ümit etmesin. Ve ayet-i kerimenin başka bir bölümüne geçmiş oluyoruz aziz dinleyenlerim. Rabbimiz Teala "El-yevme ye'isellezine keferu min dinikum" ifadesiyle "bugün" kelimesini kullanmaktadır ki bu kelimeden maksat şimdiki zaman ve ona bitişik olan geçmiş ve gelecek zamanlardır. Tıpkı "dün genç idim, bugün ihtiyar oldum" demek gibi. Burada "dün" derken sadece yaşanan günden bir gün öncesi kastedilmez. Yine "bugün" derken de yalnız içinde bulunulan gün kastedilmez. Burada ayetin nazil olduğu günün kastedildiği söylenmiştir. Bu ayet Veda Haccı'ndaki Arefe günü ikindiden sonra nazil olmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o vakit Arafat'ta Adba adındaki devenin üzerindeydi. Vahyin ağırlığından neredeyse devenin bacakları kırılmak üzereydi. Nitekim vahyin sıkletine hayvan daha fazla tahammül edemedi ve hemen olduğu yere çöktü. İşte bugün kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir. Yani Allah'ın haram kıldığı pis şeyleri tekrar helal sayarak dininizi batıl hale getirmenizden, dininizden geri dönmenizden veya Allah'ın müminleri tüm dinlerin üstüne çıkaracağına dair vaadini yerine getirdiğine şahit olduktan sonra artık size galip gelmekten umudu kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Yani onların size üstün gelmesinden endişe etmeyin. Benden korkun. Korkuyu sadece bana has kılın. Yalnız benden korkun. Ve ayet-i kerime devam ediyor: bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Yani diğer dinlere karşı size yardım ederek ve sizi onlara karşı üstün kılarak dininizi olgunlaştırdım. İnanç esaslarını sağlam temeller üzerine bina ederek şeriat yani dini hükümleri belirli ve tutarlı esaslara bağlayarak ve bu ana kurallar üzerine içtihat şartlarını size öğreterek dininizi olgunlaştırdım. Sizi hidayete erdirerek ve buna muvaffak kılarak ya da size gönderdiğim dini ikmal ederek ve şeriatimi tamamlayarak Mekke'yi fethedip oraya güven içinde galip olarak girmenizle cahiliye adetlerinin ve alametlerinin kaldırılmasıyla ve müşriklerin hacdan men edilerek Kabe'yi çıplak tavaf etmelerinin önlenmesiyle size olan nimetimi tamamladım demektir. Ve ben sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Bütün dinler arasından size İslam'ı seçtim. Allah katındaki din İslam'dır, başkaları değil. Ayet-i kerimedeki beğendim diye ifade ettiğimiz radıytu lafzının sayyartu
yani kıldım, bu hale döndürdüm anlamında olması da mümkündür diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Cabir bin Abdillah der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Cibril aleyhisselam bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam, zatım yani kendim için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız sürece bu iki hasletle insanlara ikram edenlerden olunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Yahudilerden bir adam kendisine şöyle demişti. Ey müminlerin emiri, sizin kitabınızda yani Kur'an'da okuduğunuz öyle bir ayet var ki, o biz Yahudi toplumuna inseydi, biz o günü bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer bahsettiğin ayet hangisidir diye sorunca Yahudi, El-yevme ekmeltu lekum dinekum ayetidir dedi. Hazreti Ömer ona şöyle buyurdu. Biz bu ayetin Peygamber aleyhissalatu vesselama nazil olduğu günü ve yeri iyi biliyoruz. Bu ayet Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tayken nazil olmuştur. Hazreti Ömer böyle cevap vererek o günün bizim için de bayram olduğuna işaret etmişti. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, bu ayetin nazil olduğu gün 5 bayram bir araya gelmiştir. Bunlar Cuma, Arafe, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin bayram yaptıkları gün idi. Ne bundan önce ne de sonra farklı din mensuplarının bayramları bir günde toplanmamıştır. Rivayet edilir ki bu ayet-i kerime aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını haber vermekteydi. Nitekim bu ayetin nüzulünden sonra ancak 81 gün yaşamış ve hicretin 11. yılında Rebiul Evvel ayından 2 gece geçtikten sonra pazartesi günü güneşin batıya yöneldiği bir vakitte vefat etmişti. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Rebiul Evvel ayının 12. günü vefat ettiği de kayıtlarda yazılıdır. Hicretinin de yine Rebiul Evvel ayının 12'sinde olduğunu bize tarihi vesikalar bildiriyor diyor müellifimiz. Kıymetli kardeşlerim, burada Sadi'nin bir beytini aktarmakta müellifimiz. Dünya kimseye kalmaz ey kardeş. Gönlü dünyayı yaratana bağla yeter. Ey oğul, dünya ebedi bir mülk değildir. Dünyadan vefa ummak doğru değildir. Bu yıllanmış mekana gönül verme. Kubbenin üzerinde ceviz durmaz. Ve ayet-i kerimenin son kısımları. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, kim gönlüyle günaha yönelmiş olmaksızın açlık halinde dara düşerse, yani yenmesi haram olan bu şeyleri yemek fasıklıktır. Bunların haramlığı kamil dinin, tam nimetin ve Allah'ın razı olduğu İslam'ın gereğidir. Mana ise şöyledir. Kim açlık korkusuyla, yani kim açlık korkusuyla bu haram olan şeyleri yemek zorunda kalırsa, lezzet alarak değil, ruhsat sınırını aşarak değil ve darda kalan birinden zorla çekip alarak değil, bütün bunlara meyletmeden ihtiyacı kadarıyla yesin. Nitekim Allah Teala Nahl suresinde kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve sınırı aşmadan bunlardan yiyebilir buyurmuştur Nahl suresi 115. ayette. İşte böyle bir durumda Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir diye buyurmak suretiyle bunları yemesinden ötürü
darda kalmış olan bir kimsenin hesabı

yemezseniz ve onu ota tercih etmezseniz o zaman helal olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sabah ve akşam olmak üzere adet haline getirerek ve yenilecek otlar varken otları yemeyip de bu leşten yemeyi uygun bulmamış, buna dikkat ederek hayatta kalabilecek kadarıyla yenmesinin onlar için helal olduğunu ifade etmiştir. Ve müellifimiz diyor ki, açlık sebebiyle ölümle karşı karşıya kalan kimse leş yemekten imtina eder de, oruç tutar ve bu hal üzere imtina eder ya da oruç tutmayı tercih eder ve bu hal üzere ölürse günahkar olur. Ancak tedaviden imtina ederek ölen bir kimsenin durumu bundan farklıdır. Zira tedaviye yanaşmayan günahkar olmaz. Çünkü tavsiye edilen ilacın ona mutlaka şifa vereceği kesin değildir. Belki hiç ilaç kullanmadan da şifaya kavuşabilir. Ayetin işari yorumu şöyledir. Bu ayetin zahiri dünya ve ahiret ehline hitap etmektedir. Batını ise ehlullahı ve Allah'ın has kullarını ikaz etmektedir. Ey hak ehli, size leş yani bütünüyle dünya haram kılındı. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Bu ölmüş dünyada onlara rahatlık yoktur. Çünkü ot hayvanlardan başkasına layık değildir. Meclisi ve vatanı gül bahçesi olan külhanda nasıl şarap içer? Yine ayet-i kerimede geçen Allah'tan başkası adına boğazlanan şeyden maksat şudur diyor müellifimiz tasavvufi anlamdaki tefsiriyle. Yani Allah'tan başkası adına gösteriş olarak yapılan her ibadet, taat, Kur'an kıraati, ders yapmak ve hadis rivayeti, bunların hepsi haramdır. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar sağlıcakla kalınız efendim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103, 104.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

pençeç mi? Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeç mi?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540-224-1073 0540-224-1073.
2: Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabün Suresi 15. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.